0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Kuzey Alman

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitich Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitich Brahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbeck.
6: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Size söylüyorum size, adam kılığında gezen adamcıklar. Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Hoş durun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir öteniz olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum ben.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
9: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
10: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Radyo merhaba, reklamlar

benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Winzenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
9: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
9: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu.

0: Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Mussburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Mussburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hamburg Konu Halk Radyosu, Tide Radyo, Tide TV ve Radyo Merhaba.de üstünden dinleyen, izleyen herkese güzel bir sabahtan saygılar, sevgiler. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Görüntülü bir şekilde izlemek isteyenler Radyo Merhaba TV'den bakabilirsiniz. Onun dışında TikTok ve Facebook'tan da canlı yayındayız. Gördüğünüz gibi stüdyo konuğumuz Avukat Talha Barut bizlerle birlikte güncel konuları konuşacağız. Hukuki sorunlar olanlar bizlere 0177 977 2772 üstünden mesaj yoluyla ulaşabileceksiniz. Sesli yazılı mesajları kabul ediyoruz. Sevgili Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show Merhaba Hamburg mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Kazım zusammen sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live, haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177 927 7772 erhalten werden, wird es doch eine wunderbare Sendung, lieber Kazım. Heute sind wir auch nicht alleine, heute haben wir den türkischen Rechtsanwalt Talha Barut mit uns. Und er wird uns wieder viele Fragen beantworten.
0: Peki sevgili Kerim, ilk şarkıyla geliyoruz, ardından buradayız, ayrılmayın. Tide Radyo burası.

0: güzel dostlar, günaydın. Tide Radyo'yu yeni açanlar merhaba. Kerim ve Kazım canlı yayında ve sizler işinizde gücünüzde kolay gelsin diyoruz. 9.58'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Görüntülü bir şekilde izleyenler görüyorlar. Avukat Talha Barut bizlerle birlikte gündemi konuşacağız. Sorularınız varsa şimdiden yazıp gönderin diyelim. Sevgili Kerim, devam edelim mi, ne diyorsun?
1: Evet evet.
0: Edelim değil mi? Şimdi Talha gelmişken hızlı bir şekilde sorularla başlayalım ama önce Talha günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, herkese merhabalar.
0: Şimdi hızlı geçiş yapmak istiyorum vatandaşlarımızdan, çünkü birazdan sorular da gelecek ama önceden hazırlanmış sorularla başlayalım istersem. Şöyle bir şey var, dünyada insanlar işte evleniyorlar ama belli bir süre sonra anlaşamayan insanlar da boşanıyorlar. Almanya'da boşanan kişiler Türkiye'de dava açmak zorunda mı, yoksa bunu konsoloslukta yapabilme imkanları var mı? İlk sorumuz bu olsun.
2: Evet, şimdi evlenen insanlar başka ülkeye gittiğinde yeniden evlenmek zorunda değil. Evlilik belgesi her yerde geçerli. Ama boşanan insanlar için mahkeme kararları o ülkenin bir yargı organının yetkisinde olduğu için diğer ülkede otomatik olarak geçerli olmuyor. O ülkede bir kurum tarafından onaylanması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de de 2012'den sonra yapılan yasal değişikliklerle eğer eşler ortaktaşı olarak Almanya'daki mahkeme kararını konsoloslukta ya da nüfus müdürlüklerinde beraberce ya da birinin yaptığı başvuruya 90 gün içerisinde diğerinin onaylaması suretiyle tasdik vermesi durumunda davaya gerek kalmaksızın bu gerçekleşebiliyor. Boşanmanın tanınması, tenfizi diyoruz biz buna. Yani yeni bir boşanma değil, insanlar yanlış anlamasın. Biz iki kişi boşanmaya karar verdik, gidelim konsolosluğa boşanalım, bu mümkün değil. Hı. Ama zaten bir Alman mahkemesi tarafından verilmiş bir karar varsa, bu karar kesinleşmişse, apostil yapılmışsa, bu durumda iki tarafta ortaklaşa hareket edebiliyorsa bu mümkün. Peki evet, ortaklaşa hareket edemiyorsa işte bu durumda dava şart.
0: Evet, şimdi mesela bazen de bizde işimiz gereği, burası tercüme ofisimizde olduğundan dolayı görüyorum mesela kadınlarımız getiriyorlar boşanma kararlarını. O karar geldikten sonra diyoruz ki biz bunu çevireceğiz, size vereceğiz. Siz bunu konsolosluğumuza götüreceksiniz. Orada gerekli işlemler yapılacak. İşte 3 ay gibi bir süre içinde iki kişinin de oraya gidip imza atması lazım. Genelde de bir taraf inatçılık yapıyor. Ben gitmem diyor, imza atmam diyor. Dava uzadıkça uzuyor. Bunun çözümü var mı sence?
2: Ya şimdi evet, eğer bir taraf imza atmadığında davaya gidiyor konu. O da mahkemeler işte en kısa 6 ay ile 12 ay arasında sürüyor. O süreci beklemek gerekiyor. Özellikle davalının adresi belirsizse, davalı ya ulaşılamıyorsa bu durumda daha da uzayabiliyor. Bu 1-1,5 yıl, 2 yılda sürebiliyor. Yani bunda ne yapılabilir? İşte davalı tarafa mesela biz bazen şu mesajı iletiyoruz. Diyoruz ki bakın, bu dava uzarsa mahkeme masrafları, avukat masrafları senden alınacak. Önce bir ihtar gönderiyoruz. Hı. Eğer bu ihtara uymazsa bir de şöyle bir öneride bulunuyoruz. Bak, davalı diyoruz ki madem tamam onay vermiyorsun, dava istiyorsun. Dava masraflarının artmaması için kendine bir elektronik tebligat aç. Uluslararası elektronik tebligat sistemi var.
0: Evet.
2: Yani bunu konsolosluklarda da gidip yapabiliyorlar. Eğer e-tebligat, mail adresi gibi düşünün. Resmi evet, mail adresi. Hmm. Bunu açarsa daha az masrafla da dava sonuçlanabiliyor. En azından o kişi de direkt tebligatlar ulaşıyor. O kişinin bir avukat tutmasına da gerek kalmıyor. Bu şekilde öneriler yaparak kişiyi ikna etmeye çalışıyoruz. Ama hiçbir öneriye de yanaşmıyorsa mecbur davanın tamamlanmasını bekliyoruz. En son kişiye hiç ulaşılamıyorsa ilanen tebligat. Yani gazete ilan evet, vermek suretiyle yine o kişiye tebligat yaparak bu davayı sonuçlandırabiliyoruz.
0: Evet. Peki. Sevgili Kerim, söz sende.
1: Ja, jetzt haben wir direkt mit den Fragen begonnen. Der Talha Barut hat uns jetzt direkt schon die erste Frage beantwortet. Die erste Frage wäre, müssen Personen, die sich in Deutschland scheiden lassen, in der Türkei ein Gerichtsverfahren führen oder kann das beim Konsulat auch erledigt werden? Eine deutsche Scheidung gilt in der Türkei nicht automatisch. Im türkischen Personenstandsregister bleibt man verheiratet, bis sie eingetragen ist. Es gibt zwei Wege. Es gibt den Verwaltungsweg, Eintragung direkt beim türkischen Generalkonsulat im Land, wo man lebt, oder bei den bestimmten Standesämtern in der Türkei. Ohne Gerichtsverfahren, Voraussetzung, beide Ex-Ehepartner stellen den Antrag gemeinsam, sei es persönlich oder über Bevollmächtigte mit Sondervollmacht. Getrennte Anträge sind ebenfalls möglich. Der zweite muss aber innerhalb von 90 Tagen folgen und das ist meistens immer das Problem. Da folgen dann die meisten immer nicht. Und ansonsten gibt's den zweiten Weg, das ist der Gerichtsweg. Nötig, wenn der Verwaltungsweg abgelehnt wird, die Voraussetzungen fehlen, zum Beispiel der Ex-Partner macht bei der Scheidung nicht mit oder wenn vollstreckbare Teile mit übernommen werden sollen, Unterhalt, Sorgerecht, Zugewinn, zuständig ist dafür das türkische Familiengericht. Alles, was dabei gemacht werden muss, ist immer die Scheidung muss immer übersetzt werden, damit das in der Türkei anerkannt wird, aber andersrum ebenfalls, wenn man sich in der Türkei scheiden lässt, dann muss das auch auf Deutsch übersetzt werden.
0: Sevgili Talha, şimdi bir soru daha geldi bu konuyla ilgili. Yaşadığımız yer, yani Almanya'da diyor boşanma davası açılıyor. Bunun 2 sene öncesine eşlerden bir tarafı diğer eşine haber vermeden Türkiye'de ev satışı yapılıyor. Bunu ne kadar süre içerisinde geri dönüşü yapılır bu durumda diyor ya.
2: Şimdi bu kişinin yapması gereken dava, eğer o evlilik birliği içinde alındıysa, özellikle Türkiye'de Medeni Kanun 2002 yılında değiştirildi. 2002 yılında sonra alınmış bir evse normalde bu ev ikisinin ortak evi sayılır. Bu ev kişinin rızası olmadan satıldıysa öncelikli olarak biz şuna bakıyoruz. Burada bir muvazaa var mı? Yani bir sahte satış var mı? Mesela bazıları eşine, kardeşine devrediyor. Annesine, babasına devrediyor. Biz bu durumlarda bu muvazaalı, mal kaçırmak amaçlı yapılmış diyoruz. Evet. Biz bunu iptal edip tapuyu geri gönderebiliyoruz. Ama iyi niyetli bir üçüncü kişiye satılmışsa, yani kişinin haberi yok, parasını almış, vermiş, almış. Bu durumda bunun tapusunu iptal ettiremiyoruz ama yine de kişinin alacak hakkını, yani yarı fiyatının alacak hakkını davalıdan, yani eski eşten isteyebiliyoruz. Yani bir şekilde çözüme kavuşur. Yeter ki uğraşması gerekiyor ama ortaklaşa karar alarak bunu satmışlarsa, evet, evlilik birliği içinde de bu parayı beraber harcamışlarsa bu durumda bir şey elde edemiyor. Ama genellikle öyle bir ev satışında bazen bankada para oluyor mesela. O para o ev satışından kalan bir paradır. O paranın yarısına da el koyabiliyoruz.
0: Evet. Peki, hemen bunu çeviriyoruz, ondan sonra şarkı arız.
1: Ja, beim Scheidungsprozess gibt es viele Möglichkeiten von beiden Parteien auch natürlich einen Angriff zu starten auf das Vermögen, was man sich gemeinsam aufgebaut hat, etc. etc. Da eine gleichmäßige Übertragung für zu sorgen. Das müssten im meisten Fall die Rechtsanwälte machen. Auch das ist möglich, auch wenn das Vermögen verteilt auf zwei Ländern ist. Also sei es in der Türkei oder sei es in Deutschland, auf beiden Seiten ist es möglich, das Vermögen auch aufzuteilen. Dafür gibt es meistens immer ein Gerichtsverfahren, weil das muss meistens dann vor Gericht geklärt werden. Hier ist eine kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.
0: Peki, az sonra buradayız, FM ayrılmayın, geliyoruz.

0: İyi ki geldik. Avukat Talha Barut'la birlikte canlı yayında sizler için buradayız sevgili dostlar. Gelen sorular var. Bir soru da diye yine gelmiş sevgili Talha. Önce boşanma davası ikinci aşamada mı mal paylaşımı yapılıyor? Doğru mu? Türkiye'deki mal varlığı için nereye dava açmak daha mantıklıdır diye sormuş dinleyicimiz. Bu da son soru olsun boşanma ile ilgili. Bunu da cevaplandıralım. Ondan sonra diğer sorularımıza geçelim.
1: Şimdi boşanma davası tabii sonuçlanmadan mal paylaşımına geçilmiyor. Çünkü boşanma kişiler hala evliyken mallar bir sayılıyor, ayrılamıyor. Ama biz genellikle şöyle yapıyoruz. Boşanma davasıyla beraber mal kaçırma durumları söz konusu oluyor. Biz boşanma davası açmadan daha hiçbir şey olmadan önce tedbir davası açıyoruz. Mallara tedbir koyduruyoruz.
0: Evet.
1: Böylece paylaşım olmasa bile mal kaçırmanın önüne engel teşkil etmiş oluyor ve ondan sonra boşanma davası devam eder. Çünkü boşanma davaları bazen çok uzun sürebiliyor. Özellikle Türkiye'de farklı iddialar varsa işte zina gibi ya da dayak, işte maddi manevi tazminat talepleri, nafaka talepleri derken dava yıllar da sürebiliyor. Onun için bu arada yıllar içerisinde taraflardan biri mal kaçırmaya tevessül edebiliyor. Buna engel olmak için bizler tedbir davası açıp tedbir koyduruyoruz. Ondan sonra boşanma, sonra mal paylaşımı. Kısaca öyle cevaplayabiliriz.
0: Peki, teşekkür ettik. Şimdi diğer sorulara geçeceğiz. Kerim'in kısa bir özetinin ardından.
2: Die Frage begleitet uns öfters bei Scheidungsprozessen. Wenn ein Scheidungsprozess durchläuft, wann wird das Vermögen aufgeteilt? Es wird alles eingefroren im Regelfall, wenn es zum Gerichtsverfahren kommt. Und erst nachdem das Gericht entschieden hat, okay, verschieden, gibt es manchmal auch sogar noch Gerichtsprozesse extra für diesen Vermögensaufteilungsprozess, je nachdem, über wie viel man spricht etc. Da spielen ja auch viele Sachen immer mit rein. Hat der Mann vielleicht die bei der Frau Gewalt ausgeübt etc. etc. Das sind so viele relevante Punkte, die da mit reinspielen, bevor ein Vermögen aufgeteilt wird.
0: Şimdi sevgili Talha, günlerdir ülkemizde konuşulan bir konu var. Çözüm süreci adı altında yeni çıkan bir yasa var ve bu yasayla birlikte Almanya'da bulunan insanları nasıl etkileyecek? Mesela buraya iltica başvurusu yapmış olanlar var. Yani bu yasanın buradaki yaşayan insanlara ne gibi bir getirisi, ne gibi bir götürüsü olacak sence?
1: Evet, şimdi söz konusu yasa mecliste kabul edildi fakat henüz yürürlüğe girmedi. Milli Güvenlik Kurulu'nun işte silah bırakıldığını tam olarak tespit edecek bir karara ihtiyaç var.
0: Evet.
1: O karardan sonra resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Ondan sonra da insanların 6 ay içerisinde müracaat etmesi bekleniyor. Konsolosluklara da müracaat mümkün. İnsanların Türkiye'ye gitmesine gerek de bulunmuyor. Bu şekilde bu yasadan yararlanabiliyorlar ama sadece belli bir örgüt için çıkarılmış bir yasa bu. İşte PKK, KCK ve bağlantılı örgütler şeklinde çıkarılmış bir yasa. Şu an süre başlamadı. İnsanlar işte 6 aylık süre henüz başlamadı. Yürürlüğe girdikten sonra başlayacak. Buradaki insanları nasıl etkiler? Özellikle iltica süreçlerini çok ciddi etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar burada iltica süreçlerinde işte bu örgüt kapsamında ya da bu şekilde de burada müracaatlarda bulunabiliyorlar. Hani kişi diyor mesela ben örgüt üyesi değilim ama ben örgüt üyeliğiyle yargılanıyorum ya da işte iddia var ya da soruşturuluyorum gibi. Bu şekilde hakkında somut olarak takibat olan kişiler burada iltica oturumu alabilmekteler. Ama böyle bir yasa çıktığında tabii Almanya'da diyecek ki artık bununla ilgili bir sorun yok, uygulamaya da geçti, rahat rahat Türkiye'de gidip gelebiliyorsunuz deyip bu iltica oturumu verecekken vermeyecek bu sefer. Böyle bir durum olacak. Hatta bazı iltica oturumlu insanlar oturum aldığı halde Türkiye'ye gidip gelmişse bunu bile tespit ettiklerinde bu oturumu geri alıyor Almanya.
0: Direkt.
1: Yani kişi 3-4 senedir burada mesela oturumlu.
0: Evet.
1: Mesela geçen öyle biri geldi. Türkiye'ye bir sebepten gitmiş ve geri gelmiş.
0: Nasıl gidiyor ama? İltica eden bir kişi kaçak yolda gitmiş.
1: Şimdi şöyle kişinin yok kaçak da değil. Şimdi kişinin Türkiye'de herhangi bir adli takibatı yoksa bu kişi burada iltica etti diye Türkiye'ye gidemez diye bir kural yok. O da yanlış biliyor. Bazı ilticalı insanlar ben konsolosluğa bile giremem diye düşünüyor. Ya da Türkiye'ye gidemem diye düşünüyor. Eğer Türkiye'de hakkınızda yasal bir takibat yoksa gidip gelebilirsiniz. Şimdi gidip geldiğinde de buradaki mantıkla çelişiyor. Çünkü burada ben Türkiye'ye gidemiyorum diyerek bu oturumu almış. Ben Türkiye'de sorun yaşıyorum diyerek bu oturumu almış. Ama gidip geldiğini kurumlar tespit edince bu sefer anhörung gönderiyor. Yani senin diyor oturumunu geri alacağım, savunmanı yap diyor.
0: Evet.
1: Bunu da nasıl tespit ediyor? İşte artık zaten dijital kayıt tutuluyor. Eskiden yurda giriş çıkış kayıtlara tutulmuyordu. Artık Schengen bölgesinde tutulmaya başlandı. Yani buradan tespit edebiliyor. Havalimanı polisi bunu bildirebiliyor. Ve insanlar bu şekilde de ben mesela bu sene 3-5 kişiyi gördüm. Öyle bana bir kağıt gösteriyorlar. İşte anhörung. Yani oturumluyum, yıllardır burada yaşıyorum ama bir memleketime gittim geldim diye böyle bir oturumun geri alınması durumuyla karşı karşıyayım diyor. Evet. Bu sadece Türkler için geçerli değil. Tabii Afgan da böyle, İranlı da böyle, Iraklı da böyle. Ya ülkesine gidip geldiyse bu oturumu burada riske girebiliyor. Tabii onun kanuni maddelerine göre aldığı oturum da önemli. Ama onlar ne yapabilir birazdan onu söyleriz ama genel olarak bu yasa buradakilerin bu iltica süreçlerini, iltica oturumlarını doğrudan doğruya etkileyeceğini düşünüyorum.
0: Peki, özetliyoruz, sonra diğer sorumuza geçeceğiz.
2: Ya, die zweite Frage unsererseits als große Frage in dem Sinne, wie wird sich das in der Türkei im Rahmen des sogenannten Lösungsprozesses verabschiedete neue Gesetz auf die in Deutschland lebende Menschen auswirken? Der offizielle Name des Gesetzes ist Gesetz zur Stärkung der nationalen Solidarität und der gesellschaftlichen Integration im Volksmund, das Rahmengesetz, am 5. August 2026 eingebracht, am 10. August im Parlament angenommen. Es ist im Endeffekt somit so, Verurteilungen bleiben bestehen. Das Gesetz setzt Ermittlungen, Verfahren und Strafvollstreckung für 5 Jahre bzw. 10 Jahre aus. Wird in dieser Zeit kein neues Terrordelikt begangen, wird das Verfahren eingestellt bzw. die Strafe als verbüßt angesehen. Was das jetzt genau für Menschen in Deutschland heißt, im Kurz gefasst, wer in der Türkei wegen genau dieser Delikte ein laufendes Verfahren, ein Verhandlungsersuchen oder eine rechtskräftige Verurteilung hat, könnte über die Aussetzung faktisch wieder reisefähig werden. Aber der Schuldspruch bleibt, es gibt zunächst keine Rehabilitierung und für Begünstigte ist ein politisches Bestätigungsverbot von 2 bis 3 Jahren vorgesehen. Die Aufhebung von Rechtsverlusten kann erst nach 2 bis 3 Jahren beantragt werden. Und Fakt ist, für die, die hier ein Asylverfahren am Laufen haben noch oder in dem Sinne hier erstmal nur geduldet werden, in Anführungsstrichen, bei denen kann es jetzt halt heißen, ja okay, guck mal, in der Türkei wurde das jetzt, ich sag mal, alles geklärt. Du brauchst hier nicht mehr in Deutschland sein. Du kannst jetzt wieder zurück in dein Land reisen und da auch wieder ganz normal leben. So wie es auch für ein paar Leute aus Syrien passiert ist, die mussten ja genauso zurück. Oder halt auch in anderen Ländern, wo der Krieg beendet war und wo dann Deutschland gesagt hat, okay, jetzt kannst du wieder ganz normal in ein Land reisen und da leben, denn es gibt keine Probleme mehr, beziehungsweise es gibt keine Strafverfahren mehr gegen dich. Und das kann jetzt bei den einen oder anderen natürlich auch passieren.
0: Peki, şimdi sevgili Talha, bu yasa tamamen yürürlüğe girdikten itibaren yararlanmak isteyenler ne yapmalı, ne zaman yapmalı sence?
1: Şimdi resmi gazete yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içerisinde yurt dışında yaşayan konsolosluklara, Türkiye'de yaşayanlar da idari birimlere, işte kaymakamlık, valilik gibi idari birimlere müracaatlarını yapabilirler. Ancak hiç hakkında soruşturması olmayan, adli takibatı olmayan insanların herhangi bir şey yapmasına gerek yok. İşte ben de aslında sempatizandım diyerek gidip orada herhangi bir ifşaatta bulunmasına gerek yok. Yani bu sadece adli idari soruşturma olanlar, yargılaması olanlar, ceza almış olanları ilgilendiren bir süreç. Bu kişiler müracaatını yaptıktan sonra beklemeye geçecekler. Tabii yasa değişik bir yasa. Çünkü bir erteliyor
0: örgüt,
1: aslında.
0: Bir de ama bir örgüt, sadece bir örgüt üstünden çıkartılıyor. Doğru. Sadece PKK'lılar için çıkan bir yasa.
1: Doğru. Sadece aynen. Normalde genel normlar durumunda hani yasalar eşitlik kapsamında yapılır. Anayasanın 10. maddesi gereği. Ama burada belli bir örgüt üzerinden yapılmış bir yasa var. Sadece o örgütle bağlantılı olan suçlardan yargılananlar buna başvurabilir. Bunu nasıl ispat edecek? Tabii mutlaka hakkında bir soruşturma, kovuşturma olanlar ya da yargılaması olanlar bunu o yargılamayı göstermek suretiyle ispat edecekler ve ondan yararlanacaklar. Tabii bir ertelemeden bahsediyor yasa. Yani mesela süreç tamamen hemen beraat eder gibi değil de 15 yıl, 10 yıl soruşturmalar, kovuşturmalar, adli süreçler, infazlar ertelenir diyor. Yani onlar da tabii devlette gözleyecek, bakacak. Yani bu tamamen gerçekten silah bırakılmış mı? Silah bırakıldıysa buna göre süreci ilerletecek ve 10-15 yıl sonra tamamen bu kişi aklanmış olacak, beraat etmiş olacak. Ama aslında o süreç hem zaman aşımı süresi de işlemeyecek. Yani 10-15 yıl geçecek ama ileride tekrar diyelim ki tekrar örgüt ortaya çıktı. Bu durumda her şey sil baştan sıfır alınacak. Yani onun için bu tamamen kökten de çözmüyor.
0: Evet, toptan bir çözüm görünmüyor o zaman şu anki görüntü.
1: Tabii devlet bakacak. Hatta şu an yasa çıktığında bile yani şartlı çıktı. İşte MGK onaylayacak. MGK risk görmeyecek. Evet, gerçekten silah bıraktıklarına inanmış olacak. Ondan sonra yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdikten sonra da bir kesinlik şöyle yok. Yani erteleme maddeler hep erteleme üzerine. 10-15 yıl ertelenir gibi deniyor. Ama bu durum gerçekte böyle olmadı ortaya çıkarsa tabii her şey yine sil baştan başa dönebilir.
0: Evet.
1: Ama yine de bakıp görmek lazım şu anda.
0: Bekleyelim
1: biraz erken
0: diyorsun. Peki.
1: Için.
0: Evet. Sevgili Kerim, bunu bir özetliyorsun. Ondan sonra bütün anneler için, bir de ayrıca Talha'nın annesi için güzel bir Candan Erçetin şarkısını çalacağız. Sonra burada olacağız. Sorunuz var ise sevgili dostlar 0177 977 27 72'ye bir mesaj göndermeniz yeterlidir. Biz ilerleyen dakikalarda elimize gelmiş olan sorularla devam edeceğiz.
2: Ja, genau. Wir haben auch gerade eben nochmal darüber gesprochen, aber nochmal ins Detail zu gehen. Wie wirkt sich das auf das Asylverfahren aus, wenn diese Anträge angenommen wurden und die Betroffenen in der Türkei freigesprochen sind, beziehungsweise keine Probleme mehr mit der Türkei haben? Laufende Asylverfahren, BAMF und Verwaltungsgerichte entscheiden nach der Lage im Zeitpunkt der Entscheidung. Verbessert sich die Verfolgungslage für PKK-nahe Personen, kann das die Anerkennungsquote drücken. Ein Gesetz allein ändert die Lagebeurteilung aber nicht automatisch. Das braucht dann auch wirklich belastbare Kenntnisse für das Gericht. Bereits anerkannter Schutz, ein Widerruf ist möglich, wenn die Umstände, die zur Anerkennung geführt haben, weggefallen sind. Die Veränderung muss aber erheblich und nicht nur vorübergehend sein, sodass die Furcht vor Verfolgung nicht länger begründet erscheint. Eine gerade erst beschlossene, noch nicht umgesetzte Regelung erfüllt diese Schwelle für sich genommen, aber noch kaum. Wer sich freiwillig wieder unter den Schutz der Herkunftsstaates stellt, Antrag beim türkischen Konsulat, neuer türkischer Pass, Reisen in die Türkei, riskiert ein Widerrufsverfahren unabhängig von der Lage in der Türkei. Genau das wäre bei einer Antragstellung nach dem neuen Gesetz über eine türkische Außenvertretung zu prüfen. Und ja, mal sehen, was natürlich in den nächsten Tagen noch oder in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren in der Türkei passiert in dieser Lage, beziehungsweise bei diesem Thema. All das wirkt sich dann halt auch dementsprechend aus, was in was in Deutschland bei Asylverfahren passieren kann. Auch das betrifft natürlich nur die Allgemeinheit. Einzelne Fälle müssen vom Rechtsbeistand immer geprüft werden und einzelne Fälle können natürlich auch immer einen anderen Ausweg finden beziehungsweise auch andere Lösungen haben. Das ist nur, ich sag mal, die allgemeine Rechtslage zu diesem Thema.
0: Şimdi Güler annemiz için bir şarkı çalacağız. Güler Barut için, Candan Erçetin. Onlardan bir sizlerle birlikte olacağız. Bütün annelere de bizden armağan olarak gelsin. Sorularla devam edeceğiz dönüşte sevgili dostlar. Az sonra buradayız. Annen dinliyordur inşallah. Tara.
2: Dinliyor, dinliyor.
0: Peki, annem. Hadi bakalım. Ellerinden öperiz.
2: Eine ganz kurze Musikpause. Das Lied geht an alle Eltern da draußen, beziehungsweise an alle Mamas da draußen. Und vor allem an die Mama von Talha Barut, denn er hört, die Mama hört gerade auch zu. Deswegen hier das Lied von Candan Erçetin mit Annem.

0: bütün annelerin ellerinden öperek Güler Barut annemize bu güzel şarkıyı gönderdik. Tabii ki şimdi İrfan Barut baba da bekliyordur. Bu adam benim babamı da ben ona birazdan çalıp göndereceğim. Kerim bir taraftan yükledi bile şarkıyı. Sevgili Talha, biraz konuyu değiştirmek istiyoruz. Şimdi dünyada enflasyon oranı en yüksek ikinci ülkeyiz. Bildiğim kadarıyla Venezuela var. Venezuela'dan sonra Türkiye var, değil mi? Şimdi bu kadar yüksek faiz ortamının olduğu bir yerde insanlar sence yatırımlarını nasıl değerlendiriyorlar? Bir de mesela Türkiye'de bir konut krizi var, konut krizi var diyorlar. Bu arada konut alım fırsatı doğuyor mu bu faizlerin yükselmesiyle, senin yani gördüğün kadarıyla?
1: Evet, şimdi yani konutlar konusunda hep böyle bir dönem oluyor. Bu dönem sırasında konut yükselmiyor. Yani ciddi bir yükseliş kat etmiyor. Ama ondan sonra o döngü değiştiğinde öyle bir yükseliyor ki birden bakıyorsunuz 1 ise 2 oluyor, 2 ise 3 oluyor. Böyle bir yükselme oluyor. Şimdi biz uzun süredir konutların reel olarak yükseldiğini görmüyoruz. Yani 2-3 yıldan beri özellikle
0: seçimden sonra.
1: Seçimden sonra hükümet değerli Türk lirası politikası güttü. Yani Türk lirasını değerli kılmak için faizleri yükseltti. Şimdi insanlar ne yaptı? İşte ya ben zaten kiraya versem 40 bin lira, 30 bin lira kira alacağım. Onun yerine bankaya yatırayım, 70-80 bin lira faiz alayım, 50-100 evet. bin lira faiz alayım diyerek konuta yönelmediği gibi bazıları konutunu sattı, faize park etti paralarını. Evet. Ama biz bu senaryoları geçmişte de gördük. Yani mesela 2002 yıllarını hatırlıyorum, 2003 yıllarını hatırlıyorum. %100 faiz verilen zamanlardı. İnsanlar faizde park ediyordu paralarını. Oradan tatlı tatlı faizden tabii, paralar geliyordu. Tabii. Ya ben ne işim olur emlakla, ne işim olur konutla diyorlardı.
0: Tabii. Ama sıcak para geliyor yani, çünkü akıyor o
1: ama
0: anda.
1: 2004 yılında faizler düştü, emlak, konut bir fırladı ama öyle böyle değil. Yani çok acayip yükseldi. Ve insanlar baktı ki ya bizim elimizdeki para, bankanın bize verdiği para enflasyon oranında ancak paramızın değerini koruyor ya da korumuyor. Evet. Yani çünkü bankada para kazanıyor. Banka sana para, bankalar en büyük kapitalist sistemin en büyük tüccarlarıdır.
0: Paradan para kazanıyor.
1: Paradan para kazanıyor. Yani o daha çok kazanıyor ki sana onun bir kısmını veriyor. Veriyor yani tabii. Sana verdiği para aslında enflasyon oranında bile paranı korumuyor.
0: Evet.
1: Ama insanlar buna yanılıyor. Faiz alarak ya ben çok iyi kar ediyorum diye düşünüyor. Ama bir döngü geliyor ki bir bakıyor fiyatlar her şeyde 2-3 kat yükseliyor. Elindeki parayla beraber kişi bakıyor ki ben faize rağmen artık dün aldığımı bugün alamıyorum gibi bir duruma geliyor. Benim kanaatimce de şu anda öyle bir süreç yaşıyoruz. Evet, konuta pek rağbet yok. Rağbet olmadığı için
0: çünkü tatlı faiz var.
1: Evet, tatlı ama, faiz var. Ama şöyle, yani gelecek sene bir seçim öngörülüyor. Seçimler geldiğinde faizlerin düşürülmesi gerekiyor.
0: Cumhurbaşkanı diye çıkıp şimdi derse ki Maliye Bakanı'na hadi bakalım biraz düşürelim.
1: Evet.
0: Naslar şeyler araya girdiği zaman ne olacak? O zaman emlak almış olanlar karlı çıkacaklar. Aynen. O faizde olanlar diyecekler ki ne oldu, bizim paralar gitti eridi.
1: Kesinlikle, ama bizler ne yapıyoruz? Hep herkes bir yöne yöneldiğinde biz de o yöne yöneliyoruz. Herkes konut aldığında konut almak mantıklı değil. Yani konut herkes almadığında, yönelmediğinde siz daha uygun fiyatlarda, pazarlıkla, daha uygun şartlarda alabilirsiniz. Bana göre de tam konut alma zamanı şu anda. Çünkü bugün aldığımızı seneye alamayacağız bu fiyatlara, faiz üzerine gelse dahi.
0: Okey, bunu bir çevirelim Kerim. Ondan sonra yine bu biz yurt dışında yaşayanlar konut hakkında ne yapabiliriz onu konuşacağız.
2: Ja, jetzt eine wichtige Frage. In der Türkei und weltweit herrscht eine Hochzins, herrscht ein Hochzinsumfeld. Wie legen die Menschen ihr Geld derzeit typischerweise an? Es ist so, dass viele einfach das Geld meistens rumliegen lassen. Das ist das, was man, ich sag mal, im schlimmsten Fall machen kann eigentlich. Denn das Geld wird von Tag zu Tag eigentlich immer weniger wert. Der Leitzins bleibt derzeit bei 37% und er ist unverändert, aber in der Theorie ist das eigentlich ein gefälschter Zinswert, der wird einfach gerade nur, ich sag mal, runtergedrückt. Die Jahresinflation im Juli betrug in der Türkei 31%, aber auch das ist eigentlich nicht der reale oder die reale Inflation, das ist die Inflation, die weggedrückt wird, in Anführungsstrichen. Daraus folgt natürlich auch, ich sag mal, dass die leeren Einlagen gerade wegschmelzen, dass immer mehr verkauft wird und dass der Lira auch gerade sehr gedrückt wird. Also auch der Lira-Wert ist gerade nicht der Wert, den eigentlich Lira nur noch wert ist. Also das wird alles gedrückt, es wird mehr Geld gedruckt und es wird mehr Gold verkauft, also aus den Einlagen, die die Türkei hat. All das bedeutet, dass eigentlich jeder Tag ein Tag ist, wo vor allem die Menschen, die in der Türkei leben, eine Chance haben, irgendwo was Gewisses zu kaufen. Denn nur so hält das Geld einen Wert. Das Geld, was auf dem Konto liegt, verbrennt alles eigentlich nur, was man hat. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man mit dem Geld irgendwas macht. Das heißt nicht, dass sich das jeder leisten kann, aber der sich das leisten kann und der das Geld herumliegen hat, der soll es bitte nicht rumliegen haben, sondern vielleicht in Gold investieren oder halt sich was kaufen. Also es gibt gerade, also jeder Tag ist immer der beste Tag, gerade was zu kaufen, denn der nächste Tag wird dann nicht immer nur schlimmer und ich sag mal, die Wirtschaft geht immer mehr den Bach runter.
0: Sevgili Talha, istersen İrfan Barut amcamıza Fatih Kısaparmak'tan bu adam benim babamı, aynı zamanda Hulusi Üstüner abimiz bizi dinliyorsa ona da armağan olarak gönderelim. Sonra ben iki soruyu bir yere bağlayıp soracağım. Bitirişe kadar şarkı çalmadan bu konu üstüne konuşalım, olur mu?
1: Tamamdır.
0: Hadi geliyoruz sevgili dostlar. Fatih Kısaparmak bu adam benim babam diyor. Ardından buradayız.
2: Ja, jetzt haben wir schon ein Lied für die Eltern, für die Eltern angefangen, und zwar für die Mama. Und jetzt machen wir weiter mit dem Vater und kommen danach wieder für euch zurück. Es ist für euch dranbleiben.

sekiz köşe kasketiyle, omuzunda omuzunda sakosuyla, hey hey hey.

0: ki zamanı iyi değerlendirelim. Fatih kısa parmağı her zaman dinletiriz. Bütün babalarımıza armağan olarak gönderir sevgili Talha. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz bu çözüm süreci ile ilgili olayla ilgili burada iltica olayları var biliyorsun. Bu ilticalardan onlar bayağı bir böyle düşünceliler. Ne olacak?
1: Aslında onların birçoğu bu süreci istemiyor. Çünkü düzenleri bozuluyor. İltica süreçleri daha karara varmamış olanları da oradan etkilenecek.
0: Evet.
1: Karar çıkmış, oturum almış olanlar da yine etkilenecek ama onların avantajı şu. Elinde oturum kağıdı olmuş olan ve bunu zaten hak etmiş olan kişiler bir an önce başka statüden oturum hakkı kazanmaya baksınlar. Mesela İltica oturumundan aile birleşimi oturumuna geçebilir. İltica oturumundan başka oturum statülerine geçebilirler. Hani bunu yaparlarsa, iltica oturumundan çıkarlarsa o zaman bu yasanın onlara direkt oturumlarına verecekleri bir zarar olmaz.
0: Evet.
1: Ama yine de tabii bu şey demek oturum almış olanları hemen burası alıp sürecek anlamına gelmiyor. Evet. Sadece insanların buna hazırlık yapması lazım. Çünkü şu an benim tahminim 6 ay ile 12 ay arasında bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendirirlerse buradaki oturum haklarını başka maddelerden güvence altına alabilirler.
0: Peki. Şimdi Kerimciğim kısa özet ardından bağlayış sorumuzu geleceğiz.
2: Das Asylthema birgt natürlich auch viele Fragen mit sich. Da fragen zum Beispiel auch einige Zuhörer, inwiefern es dann auch möglich ist, dass wenn man jetzt, ich sag mal, Asylverfahren durch das Verfahren mit der PKK in der Türkei zum Beispiel was hatte und deswegen nach Deutschland gereist ist und deswegen auch die Asylerlaubnis bekommen hat, dass man halt diese Begründung austauschen müsste. Bedeutet, wenn man halt wirklich durch die PKK, ich sag mal, den Asylverfahren hat oder immer noch am Laufen ist oder auch dadurch das Duldungsverfahren hier erlaubt ist, muss man die Begründung wechseln, damit das auch wirklich nicht dazu führen kann, dass man wieder zurück muss im schlimmsten Fall. Aber auch das muss in Einzelfällen geprüft werden.
0: Peki, bugün günaydın mesajlarını okumuyoruz çünkü bu yayının tekrarını da sizlere bir kere daha dinletmek istediğimiz için yapıyoruz sevgili dostlar. Şimdi sevgili Talha, bizler yurt dışında yaşayan insanlar olarak işte düşünüyoruz arada ya Türkiye'de bir yatırım yapsak işte bir konut alsak ama herkesin de böyle kafasında bir soru ya işte gidiyoruz ev alıyoruz ama ondan sonra o evi kiraya veriyoruz. Kiracılarla uğraşmak istemiyoruz. Ya ne yapmak gerekiyor kiracılarla uğraşılmaması için? İlk önce bunu sorayım sana.
1: Ya şimdi biz yıllardır şöyle yapıyoruz. Şimdi kişi yurt dışında yaşıyorsa ve kiracıyla uğraşmak istemiyorsa bizim orada hani burada Verwaltung şirketleri olur ya bizim orada bu şekilde takip şirketimiz var. Kiracıyla alakalı enflasyon oranında yükseltilmesi, herhangi bir sıkıntı olduğunda çözümlenmesi, sözleşmelerin yenilenmesi veya kırık çıkık bir şey olduğunda onun yaptırılması vesaire. Mesela bu noktada bir Verwaltung şirketiyle anlaşabilir. Bunu başkası idare edebilir. Kendisi bu noktada bir şeyle uğraşmamış olur. Çünkü yurt dışında olmak Türkiye'deki kiracıya şöyle bir rahatlık veriyor. Nasıl olsa buradan uzakta, nasıl olsa anlamaz. İşte bir şey kırıldığında ben onu 1 lira yaptırayım, 5 lira yazayım, kiradan düşeyim gibi bir noktaya geliyor. Ve bazı ev sahipleri diyor ki ya ben diyor kiracıdan illallah ettim, evi sattım diyor. Hatta benim bir müvekkilim var İzmir'de 2 tane evini yok pahasına satmış. Şu anda 2 evi var onunla mesela biz ilgileniyoruz. Ya diyor ben bilseydim böyle bir sistem olduğunu ben o 2 evi de yok pahasına satmazdım. Tamamen kiracılara kızdım, yok pahasına sattım diyor, pişman da oldum diyorlar. Hakikaten yani normalde Türkiye'de kiralar güzel kira evler, daireler güzel kira getirebiliyor. Tabii lokasyonuna göre de değişiyor ama güzel kira getirebiliyor ama düzgün yönetebilirseniz, düzgün yürütebilirseniz, ev sahibi haklarınızı düzgün kullanabilirseniz bunu da profesyonellere bırakabilir insanlar. Çünkü karşısında bir avukat gördüğünde ya da bu işten anlayan birini gördüğünde kiracı istediği gibi at koşturamıyor. Ev sahibinde tabii ki enflasyon oranlarında artış yapma hakları var. Yeri geldiğinde çıkarma hakları var. Tabii bunu da kiraya vermeden önce de biz bizim yaptığımız kira kontratları olsun, tahliye taahhütleri olsun sağlama alıyoruz ve bu şekilde yürütüyoruz. O zaman kiracı da kendini çok böyle sağlam da hissetmiyor. Genellikle kanunlar ev kiracıdan yanadır. Ama ev sahibi kağıt küreğini sağlam yaparsa kiracı karşı tarafın gücünü anlar, buna göre hareket eder.
0: Kerim, kısaca özetle Yılmaz Kocaman'dan bir soru gelmiş. Onu da soralım. Ondan sonra veda zaten.
2: Jemand im Ausland möchte aber in der Türkei eine Wohnung investieren, ohne sich mit Mietern herumzuschlagen. Was sollte diese Person tun? Im besten Fall eine professionelle Hausverwaltung, also die Mietersuche betreibt Mietinkasso, Reparaturen, Nebenkostenabrechnung gegen Honorar, üblich ist eine Monatsmiete pro Jahr oder ein Prozentsatz der Miete, dazu zwingend eine notarielle Vollmacht, die man beim türkischen Generalkonsulat in Hamburg ausstellen kann. Das ist eigentlich mal die beste Variante, denn sonst muss man echt oft in die Türkei reisen und auch wieder zurückreisen, etc. etc. Das sind dann auch echt viele Sachen, wo man sagt, das ist dann auch viel Arbeit, was man sich auch macht und

0: aradım. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Bit Catering, Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916.
5: Speed Catering.
4: Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Selam abi. Seninle güne başlamak çok güzel. Londra'dan selamlar.
8: Selamun aleyküm abilerin en güzeli. Aykırı İstanbul benim. Tuzla'dan.
9: Selam araştırmacı, radyocu, Allah. Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamayı al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
10: Nasıl avanos? Tarlada çalışıyoruz.
11: Canım kardeşim, Kapadokya'ya selam olsun.
12: Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
11: Diyor ki, selam Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum ya. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah, kurban oldum.
13: Burası Mersin Silifke.
11: Mersin Silifke.
13: Konya Karayolu.
11: Tanışırken
13: seni dinliyorum.
11: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim.
14: Arif Güven.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre,
1: 0 kilometre
0: kilop gibi,
1: kilop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.

0: bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Ben bu jingle'a bayılıyorum, hakikaten söylüyorum. Bak, bu jingle şöyle başlıyor. Başka radyoların ücretini karşılayamadığı diyerek başlıyor. Gitgide akıllanıyorum. Çünkü söyle, diğer medya patronlarının farkındaysanız gaza getirmeye çalışıyorum. Tabii canım yani. Dur oğlum dur. Şunu bir tıklasın, kurban olacağım. Hadi bir daha bayanlar baylar, anasına babasına.
2: Evet, bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Ailen arkadaşımızın söylediği gibi radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltebilirsiniz. Şey gibi olsun istemiyorum ben şimdi. Maçlarda çekirdek satan adamlar gibi olmayın, olur mu? Çünkü bak o hakikaten söylüyorum. O abiler maçtadır ama onun maçla alakası yoktur yani. Tabii canım. Velhasıl radyonuzun sesini kurban olduğum birazcık daha yükseltin. Çünkü sizlere yine hakikaten söylüyorum, çok keyifli bir radyo programı hazırladık valla. Sebep seviyorum sizi ya valla. Kadınlarımız, bak seviyorum sizi diyorum. Bir erkekten nadir duyduğunuz cümlelerden birisi galiba bu. Beyler valla söylüyorum, hani şimdiki gençler birazcık daha bu cümleyi çok rahat kullanabiliyor ama yaşı belli bir yere gelmiş olan insanlar valla çok kolay kolay eşlerine, partnerlerine seni seviyorum diyemiyor. Seviyorsanız söyleyin kurban olduklarım. Vallahi söylüyorum. Ama kadınlarımız, sizden de ricam şudur. Hani partneride size seni seviyorum dedikten hemen sonra 125.435 kere gerçekten mi demeyin, olur mu yani? Beyler siz söyleyin abi, hakikaten söylüyorum. Çünkü zamanında seni sevmiyorum diyen arkadaşlarımı çok gördüm ben. Ayrıldıktan sonra seviyordum abi. Yapmayın. İş işten geçtikten sonra olmaz. Kadınlarımızı üzmeyelim gençlik. Vallahi söylüyorum. Kadınlar. Şimdi dur bir afyonu patlatalım. Bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Canım kardeşim. İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Halinizi, hatırınızı hemen şöyle bir sormuş olalım. Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Bak, kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Bir de şu bir hayat felsefeniz olsun mu canım kardeşim? Bak burayı pür dikkat dinleyin gençlik. Alo, kime diyorum? Sevgili dinleyen, burayı pür dikkat dinle. Çünkü valla benim canım çok sıkılıyor diyen arkadaşlara bak şunu söyleyeyim. Can sıkıntısının en önemli nedenlerinden birisi bitirilmemiş işlerdir abi. Ertelenen her sorumluluk, hakikaten söylüyorum, insanın bedenine, zihnine çok ağır bir yük oluyor. Stres çoğalıyor. Verimi düşürüyor. Yaşam enerjinizi sinsice tüketiyor. Çözüm şudur kurban olduğum. Kaçmayı bırakmak, bir yerden başlamak ve yüzleşmeyi bilmektir gerçeklerle. Evet abi. Daha ne kadar gaza getireyim sizi sevgili dinleyenler. Aslansınız be, yaparsınız be. Malum memlekette ne oluyor ne bitiyor. Gezegende ne oluyor ne bitiyor. Mümkün olduğu kadar elbette bugün de kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Güleceğiz dostlar. Güleceğiz. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Önce anlatacağız, ondan sonra güleceğiz. Çünkü hiçbir şey anlatmayıp saçma saçma gülersek olmaz yani. Oy kurban olduğum teşekkürname kısmımı hemen çıkartalım. Canım kardeşim, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden gençlik teşekkürler.
3: Evet abi.
1: Ve bugün de bizlerle birlikte olan bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız. Ya ne kadar güzel bir günde o gün dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Malumunuz seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Bu arada seyir halinde olanlara canım kardeşim benzin diyeceğim. Malumunuz yine böyle bir beti benzi atacak arkadaşlar. Ne kadar zam? Neye vardı bugün? Bir haberimiz vardı ya. Velhasıl dur konuşuruz. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize selam olsun. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza. Arif Güven, bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese buradan selam olsun dostlar. Anlatırız dediğimiz bir dünya haberimiz var. Bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun canım kardeşim. Hı? Konuş abi konuş. Ya bir şey söyleyeceğim. Dinleyiciler bana ara sıra hakikaten söylüyorum. Niye böyle muhabbet kuşuymuşum gibi davranıyorlar? Konuş cici kuş de, babacım de, kim bom de. Bu ne abi, konuş. Yavrum konuşuyorum zaten ya. Evet evet, bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Ne diyelim? Bugün de sevgili dinleyenler, duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime'i elbette radyonuzda.
3: Arif abi, babama değerimi sordum. Dünyalar kadar dedi. Dünyanın değerini sordum. Beş para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar seviyoruz.
4: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Arif Güven yayında.

0: göz kaldırabildiğin kadar eğlence. Tabii ki de Arif Güven Show Time aslanlar gibi radyonuzda kurban olduklarım şimdi. Biliyorsunuz. Hem yoklama yapacağız hem de sosyal medya adreslerimizi paylaşacağız. Canım kardeşim 0530 071 43 55. Bir daha söyleyelim 0530 071 43 55. Nedir bu? Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Olmasa değil miyiz? Niye verelim abi? Gerçekten bizim WhatsApp numaramız yani. Sonra cuma bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız şayet var ise canım kardeşim Instagram'da programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Aratın Arif Güven Show Time. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Show Time. Evet. Twitter. Herkesin mutsuz olduğu yer malumunuz Twitter'da da adresimiz @arifguven. Niye böyle söylüyorum? Çünkü bir anket yapılmış yine. Ya da bunlar anket yapmıyor. Ne bileyim abi ara ara önümüze bu haberleri servis ediyorlar gibi geliyor bana. Türklerin %58'i mutluymuş. Evet dedim araştırmayı muhtemelen Facebook'ta falan yaptılar. Tabii canım Türklerin %58'i mutlu. Bu araştırmayı Instagram'da yapsalardı Türklerin %90'ı mutlu çıkardı. Ama gel gör ki bak bir şey söyleyeceğim. Twitter'da yapsalardı herhalde abi Türklerin mutluluk oranı %2 falan olurdu yani. Twitter alev almış yine. Vallahi söylüyorum. Velhasıl takip eden ve takip edecek olan bütün dostlara buradan çok çok teşekkürler. Gençlik kurban olduklarım dikkat edin kendinize. İçinde bulunduğumuz süreç hakikaten söylüyorum kritik bir süreç. Çünkü mevsim geçişi, bak grip, soğuk algınlığı, nezle. İşte bu havalarla beraber etrafımızı bir anda böyle bir sarı verecek. Ki bir kaygı asla bitmeyecek. Çünkü her şey birbirine girecek. İşte o gün biz tükeneceğiz. Dur öyle değil ya, dur öyle değil ya. Şimdi yoklama mı? Ay kurban olurum ya. Benim en sevdiğim, en keyif aldığım bölüm. Neresiyle başlıyoruz? Hemen şöyle bir Balıkesir Bandırma diyelim. Kurban oldum. Balıkesir Bandırma selam olsun. Akçay'dan selam olsun. Eyvallah olsun kurban oldum. Mardin'den selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Kurban olduğum canım Adana'm. Olmazsa olmazımız yine bizlerle birlikte. Bu ne? Arif'im. Olmazsa olmazım Nazlı'ya da selam. 638 İbrahim abim. Kurban oldum. Merhabalar. Merhaba. Nereden geldiğini görebiliyor muyuz? Görüyoruz. Çanakkale Biga, canım ciğerim, kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Bülent'im, Allah razı olsun. Adaş, selamlar. Oy kurban olurum Adaş, sana da selam olsun. Nereden? Karaman'dan. Vallahi her yerdeyiz. Gençlik teşekkürler. Konya'dan selamlar abi. Allah razı olsun canım kardeşim. Bu ne? Dur bakayım. Abi önemli olan seviyorsun, seviyorum demek değil. Bunu gereksinimini yerine getirebilmektir. Tabii canım onlar ya benim söylediklerimi çok ciddiye almayın ya. Cüneyt'im kurban oldum. Tam araba almaya niyetleniyordum. Sabah sabah fiyatlara güncellemeden bahsediyorsun. Evet. Zam geldi. Benzine zam geldi. Motorine zam geldi. Anlatırız. Bu ne bir fotoğraf mıdır? Radyo elinde Arif abisini bekliyor. Ala'dan Ebrar Ela. Ay kurban olurum ya. Çok çok teşekkür ederim. Dünya tatlısı. Canım kardeşim. Sağlıklı, mutlu, güzel ömürler olsun inşallah. Bu ne? Dur bakayım. Paşam hoş geldin. Almanya. Ömer'im kurban olduğum hoş bulduk. Buyurun. Nazilli'den selamlar abi. Selam canım kardeşim. Bir de artık dinleyiciler bana abi diyorlar ya. Yayında bozuluyorum. Gençlik bana abi demeyin ya. Abi demeyin bana. Hala deyin teyze diyor öyle dur. Buyur. Bu nedir? Vay be. Bornova. Çok çok teşekkür ederim ki Gazi Emir'den gelen bir fotoğrafımız var mıydı? Doğru mu hatırlıyorum ben abi? Ha, vardı galiba değil mi? Gazi Emir'den. Çok çok teşekkürler Gazi Emir. Eskişehir'den selamlar. Patron. Kurban oldum. Bir ses kayıtlarımız vardı bizim. Hatırlıyorum. Bu muydu canım kardeşim?
1: Arif Güven. Love Gazet sevgiler. Adamın dibisin, kralsın.
0: Ay kurban olurum. Allah razı olsun canciğer. Bu ne çiçeğim?
2: Arif abi. Heh. Dinledikçe seviyorum, sevdikçe daha çok dinliyorum abi seni. Erzincan Muğdayı köyünden selamlar.
0: Ay kurban olurum. Erzincan'a selam olsun dostlar. Daha var mı mesajlarımız? Gençlik daha bir dünya mesajımız var. Şöyle bir şey yapalım. Bir tık böyle bir mesajlara bakalım. Bir dahaki anonsumuzda olabiliyorsa aynı zamanda haber başlıkları da gelsin. Memlekette ne oluyor? Gezegende ne oluyor? Bir tık böyle bir bakalım abi.
3: Selam Arif, Giresun Görele'den takipteyim.
4: Selam Arif Güven.
5: Selam Arif Güven.
4: İnegöl'den takipteyim.
6: Selam Arif, Söğüt'ten takipteyiz.
7: Selam Arif Güven, seni her gün Hollanda'dan takip ediyorum.
8: Şu an kamyonun direksiyonundan dinliyorum abi, Keşan'dan Özgür.
9: Abi selamünaleyküm, Bozdoğan'dan sevgiler saygılar, selamlar herkese.

0: Arif abi, Manavgat'tayım şu an. Her gün bu yolda seni dinliyorum. Ben Alanya'dan Volkan.
1: Selam Arif. Bu da Silivri'ye Somurta köyü. Doğadayız, baş başayız.
2: Arif, Adana'dan Didem ben. İş yerindeyiz, sizi dinliyoruz.
3: Arif, Şakran Çolakoğlu sitesinde seni dinliyoruz. Selam ve sevgilerimle.

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

0: Selam Arif abi, Erzincan'dan sevgiler, tarladayız.
1: Tekirdağ Malkara'dan selam Arif. Millet Antalya'da plajda, biz burada Arifiyat'tayız baba ya.
2: Vallahi.
1: Kolay gelsin.
3: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Mermerciler, Tuzla, İstanbul.
4: Çanakkale, Biga'dan Arif abi. Köylerde ekmek dağıtıyorum. Seni dinliyoruz yollarda.
5: Merhaba Arif abi, günaydın. Ben de buradayım, Çayırova'dan Sedat.

0: istiyorum.
1: Arif Güven Showtime.
2: Açın yolu gittik Arif. Buradayız. Şimdi sevgili dinleyenler, yoklamaya kaldığımız yerden devam. Bu ne? Dur bakayım. Abi yayın dondu ya. Hakikaten mi söylüyorsunuz? Gençlik aman ha dur sakın. Bir donuyor internet sebebiyle. Aynı zamanda bazen de takılıyor. Takıldığı zaman da ben durduk yere ilk defa dinleyenler varsa o adam için kekeme bir radyocu oluyorum yani. Yok mu sıkıntı? Var mı sıkıntı? Gençlik bir haberdar edin bakalım. Merhabalar abi, iyi yayınlar. Çok çok teşekkür ederim canım kardeşim. Kim olduğunu görebiliyor muyuz? Bize ilk defa mesaj yollamış. Mevlütçüm, mesajın gelmiştir. Allah razı olsun. Bakalım bakalım bakalım. Abi tam senlik haber. Hakikaten söylüyorum. Dün hani programın sonuna doğru biz zaten bu haberi vermiştik. Bu ne bakalım. Pelisköy'den selamlar Arif abi. Doping gibisin. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Bazen şey diyorlar ya, abi sen ne içiyorsun ya? Diyorum bak, enerji olsun diye akü suyu içiyorum ya. Merhabalar, biz de buradayız. Bakalım Beşiktaş'tan Mustafa Dadandı. Çok çok teşekkür ederim. Buyurunuz. Merhabalar Gebze'den. Merve, teşekkürler. Kimdir bu, görebiliyor muyum? Lütfiye Kurnaz, Lütfiye Kurnaz. Lütfen ameliyathaneye gibi oldu bu ama. Teşekkür ediyorum mesaj yollayan bütün dostlara. Gençlik, artık şöyle bir toparlanmamız lazım. Bakayım bakayım bakayım. Abi merhabalar, merhaba. Buyurunuz. Selamlar, radyoların kralı. Amsterdam'dan Remzi. Remzi'cim kurban oldum. Amsterdam'a sevgiler, saygılar. Buyurun. Nereden? Antakya'dan selamlar patron. Eyvallah, kurban oldum. Silifke seninle birlikte. Teşekkürler. Canım ciğerim. Mersin'den merhabalar. Afyonkarahisar'ımız var. Bunlar hep selamlar abi. Biz de buradayız mesajları. Bakayım bakayım bakayım bakayım. Foça süper. Tamam. Bakalım. Kral. İnşallah bugün kesintisiz dinleriz. 139 Nevzat kardeşin yoklamaya al. Sevgiler saygılar. Çok çok teşekkürler. Kurban oldum. Bu ne, dur bakayım. Tövbe yarabbim. Bunu geçelim. Merhabalar. Merhaba. Nereden? Abi buradayız. Fatsa'dan. Selam Tuncay. Valla toplanmışız gençlik. Herkes burada. Herkes zaten toplanmış. Sanki böyle beni bekliyormuş gibi değil mi? Tabii canım. Geldik sevgili dinleyenler. Geldik. Buradayız. Bu nedir? Dur bakayım. Abi senin saatinde neşe saçıyorsun. Teşekkürler gençlik ya. Valla söylüyorum. Bak bu saatlerde ben radyodayken sonuna kadar radyonun tadını çıkartın. Tabii canım. Gerçekleri ben de en az sizin kadar biliyorum. Benim radyo programı bittikten sonra bu radyo oluyor sana bal kabağı. Yani tabii canım. Tabii canım biliyorum. Öyle radyo programlara bazen denk geliyorum ki. Bak bir şey söyleyeceğim. Adam hakikaten yani dünyamı daraltarak konuşuyor. Suç işleyip de itiraf etmeyenleri bir sandalyeye bağlayıp sabahtan akşama kadar o radyo programcılarını dinleseler, gözyaşları içinde itiraf etmezse ben de bir şey bilmiyorum abi. Her şeyi anlatır gözyaşları içerisinde, yemin ediyorum yani. Teşekkürler. Bu ne enerji? Teşekkürler gençlik. Şimdi havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde ne oluyor da bitiyor? Gezegende ne oluyor da bitiyor? Şöyle bir bakalım. Canım kardeşim, dün konuştuğumuz konulardan birisiydi. Dedik ki bu elektrikle alakalı, yaz saat uygulaması ile alakalı. Dün müydü? Evvelsi gün müydü? Öyle bir şey konuşmuştuk. Şimdi buna istinaden Elektrik Mühendisleri Odası da aynen böyle bir açıklamada bulunmuş. Tüketim verilerine bakıldığında yaz saat uygulaması ile tüketimin de arttığı görüldü. Şimdi elektrikle ilgili de malumunuz böyle bir zam beklentisi var. Doğalgazla ilgili zam beklentisi var. %15'lerden falan bahsediliyor. Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Hakikaten söylüyorum yani ben bu yani artık bu faturalardan hiç elektrik alamıyorum. Tabii canım. Soralım mı arkadaşlarımıza? Şimdi son zamanlarda hani böyle bir fatura isteme böyle bir dönemimiz olmuştu. Dedim ki ne kadar geldi faturanız? Bununla ilgili sağ olsunlar, var olsunlar. Yazanlar oldu, faturasının fotoğrafını çekenler oldu. Bir hayli fazla. Dolayısıyla da böyle bir tasarrufa gitmeye başladık artık. Elektrikten tasarruf için siz ne yapıyorsunuz bu aralar? Günün konusu değil de böyle bir giriş gibi olsun bu. Söyleyelim canım kardeşim. Dinleyenlerimize. Malumunuz elektrik faturaları bir hayli kabarık geliyor. Dolayısıyla da elektrikten tasarruf için ne yapıyorsunuz bu aralar? Hani elektrikli süpürge yerine gırgır mı kullanıyorsunuz? Ne bileyim. O yoksa çalı süpürgesiyle evi mi süpürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Apartmanda asansörü devre dışı bırakıp komşularınızın spor yapmasını mı sağlıyorsunuz? Ne bileyim. Elektrikten tasarruf için ne yapıyorsunuz bu aralar? Porsiyonları mı? O değildi, dur. Bu başka bir tasarruf önlemiydi. Porsiyonları küçültmek. Tabii canım. Tabii canım. Evet abi, çok kısa bu konuyu konuşalım. Ondan sonra memlekette ne oluyor ne bitiyor elbette onlara bakarız. Elektrikten tasarruf için değişik ne yapıyorsunuz bu aralar? Bundan bahsedelim. Tasarruf diyoruz da. Yavrum bir şey söyleyeceğim. TikTok fenomeni diye böyle bir haber var. TikTok fenomeni bir ördekten bahsediliyor. Bu ördek ayda 4500 dolar kazanıyormuş. Kurban olduğum ya. Ne diyorsun ya? Yavrum bir ördek kadar olamadık mı yani şimdi? Vallahi söylüyorum. Biraz ama peki. Şimdi verilmesi gereken bir molamız varmış ki burada zaten ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Canım ciğerim sakın bir yere ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime. Malum hala radyonuzda.
1: Arif Güven Showtime.
3: Selam Arif Güven. Nazil'den takipteyiz.
4: Takipteyiz hocam.
5: Selam Arif. Manavgat'tayım. İşe gidiyorum. Takipteyim.
6: Selamun aleyküm Arif. Biga dinlemede.
7: Hatay'dan, kuaförden seni dinliyoruz.
8: İstanbul Pendik'ten seni takipteyiz ha, haberin olsun.
9: Kırklareli Lüleburgaz'dan Uğur ben. Her zaman takipteyim.

0: Kemen Show'da.
1: Buradayız sevgili dinleyenler, yettik harici. Şimdi şu konuyu bir aradan çıkartalım. Dediğimiz gibi günün konusu değildi. Fakat geride bıraktığımız günlerde okuduğumuz haberlerden birisi buydu. Şimdi bugün Elektrik Mühendisleri Odası'nda böyle bir açıklamada bulunmuş. Tüketim verilerine bakıldığında yaz saat uygulaması ile tüketimin de arttığı görülüyor. Kendi başımıza dedik ki yavrum artık bu elektrik faturalarıyla alakalı mücadelede böyle bir tasarrufa gitmek lazım. Ne yapıyoruz? Artık elektrik süpürgesini bıraktık. Gırgıra mı geçtik? Hadi olmadı, çalı süpürgesiyle mi evi süpürüyoruz? Ne yapacağız? Sorduk dostlara, siz ne yapıyorsunuz elektrik tasarrufuyla ilgili? Dur bakayım. Manisa'dan selamlar abi, buradayız. Eyvallah, kurban olduğum canım kardeşim, hoş geldin. Ben de geldim. 380 nazan, güzel. Abi ben elektrik tasarrufu için hiçbir şey yapmıyorum. Sebep? Sebep de şuymuş, battı balık yan gider diyor. Yani tabii canım. Buyurun bir fotoğraf. Elektrikten tasarruf için. Evet ya. Gaz lambası mı, mum mu, öyle bir şey. Bak dur. Mum ışığına geçtik Arif abi. Ya... Bakalım. Gırgır fotoğrafları yollanmış. Tekne ya da karavan almak bu dönemde en akıllıca sebep diyor. Evet ya, hakikaten karavan güzel bir fikir bence. Bakayım. Genelde gaz lambası fotoğrafları yollamışlar elektrikten tasarruf için. Bakayım. Buyur. Elektrikten tasarruf için akşamları erken yatıyorum abi. Yok canım. Buyurun. Elektrikten tasarruf için porsiyonları küçültülüyor.

0: Yakında elektrik zammı nedeniyle televizyon açamayacağız. Ya. Bakalım. Bence elektrikten tasarruf için artık diyor ki mağaraya dönmek lazım. Evdeki her şeye elektrik lazım. Başka türlü fatura azalmaz. Doğru söylüyorsunuz valla. Bakalım kiralık mağara yaz. Arat bakayım canım kardeşim. Kiralık mağara. Bakalım. Canım çok çok teşekkür ederim de bunu yayında okumayalım. Bazı şeyleri es geçmek durumunda kalıyoruz. Akşam otururken lambaları kapatıyoruz abi, eyvallah. Asansörü devre dışı bırakmayı düşünüyorum. Tabii canım, yapın abi. Komşular spor yapmış olur. İnsinler çıksınlar abi. Tabii canım. Kaçak kullanımlar engellense yeter abi. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun da olmuyor işte. Evdeki buzdolabı, kombi, klima ve elektriğe bağlı ne varsa tüm ayarları düşürdük. Eyvallah kurban olduğum. Buyur, elektrikten tasarruf için. Ceviz ve fındığı robottan geçirmek yerine kilitli buzdolabı poşeti de koyup merdane ile eziyorum. O kadar mı ya? Bakalım. Vantilatör, klima, soğutucu. Bunları kullanmıyoruz abi. Eyvallah canım ciğerim. Buyur. Şalı süpürgesi şeyi yollamış, fotoğrafı yollamış bir tane. Tabii canım. Ne yapalım patron? Şartelleri komple indirelim mi? İndirelim vallahi. Fişi çekelim abi. Öyle yaşayalım. Tabii canım. Sensörlü ışıklar kullanılmasını öneriyorum. Çoğu insan o ışıkları açık bırakıyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani sensörlü. Güzel fikir. Fırını çok fazla kullanmıyorum. Fırın gerçekten çok elektrik harcıyor diye gelen başka bir mesaj var. Esra'cığım teşekkürler. Bakalım. Evi süpürmeyelim o zaman. Ya da eskiden el süpürgeleri vardı. Onlarla süpürelim. Evet, olabilir ya. Gır gır vardı bir dönem, hatırlıyor musunuz? Binanın tepesine rüzgar gülü koyalım abi. Dediğimiz gibi bu hani günün konusu asla değil. Sadece böyle merak ettiğimiz için arkadaşlarımıza sorduğumuz bir durumdu yani. Dur bakayım. Abi, ejderha lazım. Isıtmada, ulaşımda inanılmaz işe yarar. Hakikaten vergi de yok. Aküyle aydınlatıyorum. Akşam arabanın aküsünü söküp sabahları geri takıyorum demiş ya. Kurban oldum ya. Bahane etmeye gerek yok abi. Elektrik faturasını cebindeki fatura telefona... Evet ya. Cebindeki telefonu çıkar bakayım diyen dayılar var ya. Malum. Tabii canım. Ofisten Beyza ve Kemal, selamlar ve saygılar. Kurban olurum. Antalya'ya selam olsun dostlar. Kemal'im, bakalım bakalım bakalım. Bu nedir? Şimdi bu kadar yeterli olmuş olsun. Haberler var çünkü. Bir parti böyle bir haberlere bakacağız. Elbette ilerleyen zamanlarda günün konusunda gelecek. Tıkla kurban olurum şuna bir.
1: Selam Arif. Edirne Keşan'dan Zeki Örken. İş makinesi operatörüyüm ya. Yeter kardeşim ya, yeter. Allah aşkına yeter ya.
2: Allah aşkına yeter.
1: Karnım ağrıdı gülmekten ya. Yeter, Allah aşkına yeter ya.
3: Selam Arif. Seni Adıyaman'dan dinliyoruz. Öğrencilerimle birlikte çok keyifli zaman geçiriyoruz.
4: Arif Güven, her zaman annem beni okula götürünce seni dinliyoruz. Arif Güven, yoldayım.
5: Arif abi, şu anda dingilleri kaldırdık abi. Mersin'e doğru ilerliyoruz, takipteyiz abi.

0: santimine. Unutmasın o mesene. A-a dersen güle güle. Naş naş naş.
1: Ay.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
4: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
2: Arif Güven Showtime.
5: Radyo merhaba, reklamlar.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Çandarlı'dan dinliyorum.
8: Selam Arif, Almanya A1 otobanından sevgiler.
9: Selam Arif abi, Amsterdam burası abi.
10: Selam Arif, merhaba, ben Hollanda'dan Esin.

0: Güven Showtime. İşler sarpa sardığında biliyorsunuz Arif Güven Showtime elbette radyonuzda haberler. Şimdi bu elektrikten tasarrufla ilgili bölümü kapattık canım kardeşim. Çünkü vermemiz gereken bir dünya haberimiz var. Bakalım ne oluyor ne biliyor. Şu ördeğe bir bakalım ya arkadaş, ayda 4500 dolar kazanıyormuş. Ördeğe bak ya. Programdan sonra aynanın karşısına geçip hakikaten söylüyorum. Suratımı bir püt diye tüküreceğim yani. Bir ördek kadar olamadık ya. Bu nedir abi? TikTok'ta 2.7 milyon takipçisi bulunan bir ördekten bahsediliyor. Bu ördeğin ismi de varmış canım kardeşim. Adındaki ördek ayda 4500 dolar kazanç elde ediyor. Allah Allah, Allah Allah. Bakarız. Yine antin kuntin araştırma sonuçlarımız var. Buyur. 21 yaşına giydiğiniz pantolona sığamıyorsanız diyabet riskiniz yüksekmiş canım kardeşim. 21 yaşında giydiğim pantolona da kaç yaşında girmem lazım benim hani? 22'de girdim mesela. 23'te girdim. Ama gel yok ki tek. Bir de yavrum ben hakikaten söylüyorum. Kilo problemi yaşayan bir adamım dolayısıyla. Ben bak yazın giydiğim pantolona kışın giremiyorum ya. Bir de kış mevsiminde benim gırtlak iyice açılıyor. Ben beni biliyorum. Dolayısıyla bak bu arada hakikaten söylüyorum bak ama birazcık daha soğusun. Ben bir hafta önce giydiğim kıyafeti giyemiyorum. Sığamıyorum yani. Velhasıl bakarız nedir ne değildir. Buyurunuz. Hakikaten söylüyorum ya ne kadar enteresan şeyler var memlekette. Bak buyur. Nerede? Ha bulduk. Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor diye bir haber var. Memleketten özel olarak getirtiyorum. Şimdi daha önce biz böyle bir haber okumuştuk. Neredeydi tam hatırlamıyorum ama bildiğin abi muhtar isyan ediyordu. İnsanlar işte özellikle köyün kadınları bildiğin poşet poşet eve saklıyormuş abi. Alıyormuş götürüyormuş saklıyormuş. Adam yattıktan sonra kum mu yiyorlardı? Kireç mi yiyorlardı? Bir şey yiyorlardı abi. Bir şey yiyorlardı. Bu başka bir şey. Buyurun. Seda Sayan'ın programına katılan 23 yıl önce hamileyken canı toprak çeken kadın o günden sonra her gün 2 kilo yakın moloz yediğini açıkladı. Anlattıklarıyla ekran başındakileri şaşkına uğratan kadın buradaki topraklar değil memleketten özel olarak moloz getirtiyormuş ya. Hakikaten enteresan bir durum. Ablaya bak moloz yiyor. Gerçi çok şanslı bir kadın malumunuz ülkede inşaat çok yani. Anlatırız. Dediğimiz haberlerden biri bu. Ayrıntıları var, detayları var. Bu nedir bakalım? Hırsızlık yapmak için girdiği dükkanın ortasına tuvaletini yaptı diye böyle bir haberimiz var. Yine mi başladı bu akım ya? Arnavutköy'de bir lokantaya giren hırsız önce kapıda bulunan masalara oturarak biraz dinlendi. Ardından ise tuvaletin ortasına, daha doğrusu mekanın ortasına tuvaletini yaptı. Akıl fikir işlemleriyle yarabbi bakarız. Ya her şeyin de bir adabı var. Hırsızsan hırsızsın da. Can kardeşim ya böyle terbiyesiz bir hırsız olur mu ya? Evet abi terbiyesiz hırsız. Buyurunuz. Canım kardeşim hakikaten söylüyorum ya hiç kıymet bilmiyoruz. Çünkü UNESCO'nun geçici miras listesine aldığı 2000 yıllık sütuna çanak anten monte ettiler diye böyle bir haber var. 2000 yıllık diyoruz bak 2000 yıllık. Bildiğin abicim 2000 yıldan beri sağlam gelmiş olan bu sütuna biz ne yapmışız? Çanak anten monte etmişiz. Evet Arif Bey doğru yaptık çünküsü geçmişe çanak tutmak istedik falan. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi dediğimiz işte böyle o kadar çok haberimiz var ki gençlik. Ne oluyor ne bitiyor? Bir dünya mesajımız da var bu arada dur bakayım. Abi mağaraya taşırsak bile kiralara zam gelir. Hakikaten söylüyorum ya. Ben tasarruf etsem hatun tasarruf etmiyor demiş. Bu ne dur bakayım. Arif'im iki kere yazdım. Ne yazdın? Kurban oldum söyledim. Mehmet Ali abim canım ciğerim. Bazen göremeyebiliyoruz çünkü çok seri bir şekilde ekran aktığı için göremediklerimiz için de özür diliyoruz. Sonrası zaten ben anlıyorum biliyor musunuz? Vallahi söylüyorum bak şimdi asabi olan dinleyiciyi yazdıktan sonra ben onun mesajını görmüyorsam anlıyorum abi. Çünkü direkt böyle bir kulaklarım çınlamaya başlıyor. Kulaklarım kızarmaya başlıyor. Malum kadınlarımız bazen hemen olayı Hürrem Sultan'a bağlıyor. Tabii canım. Dur bakayım. Eşliğim kurban oldum bu muhabbeti hiç açmayalım vallahi söylüyorum. Hazır kapanmışken hiç açmayalım yani. Birazdan artık bu haberlerden bazılarına şöyle bir el atacağız. Canım kardeşim olabiliyorsa elbette birazdan günün konusu da gelecek. Deriz ki şimdilik sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Yuvamın dört bir köşesinden seni dinliyorum Arif abi. Penceremizden gelen bahar kokusu gibisin.
2: Antakya Sanayi Sitesi'nden takipteyiz.
3: Selam Arif. Ben İnegöl'den Eray, Anadolu Cam'ın en hızlı sevkiyatçısı. Seni ilk dinlediğimde nereden denk geldik bu manyağı demiştim kendi kendime.
4: Arif Güven. Arif abi ya bir gün emekli olup gidersen? Ya...

0: erzählen nur Arsch.
1: Biraz böyle bir alkış şımartmayı sevgili dinleyenler. Bu ne? Abi moralim o kadar bozuktu ki erkek arkadaşımdan ayrıldım ona rağmen. Eyvallah kurban oldum hakikaten. Boş verin be gençlik. Vallahi söylüyorum yani. Gerçi hoş. Manitadan yeni ayrılmış bayan. Vallahi söylüyorum. 3 kilometre öteden belli oluyor abi. Çok çok açık bir şimdi hangi haberle başlayalım? Geçen bir haber seçelim bakalım. Şuna bir bakalım ya. Çok da uzatmadan bakalım. TikTok'ta 2.7 milyon takipçisi bulunan bir ördekten bahsediliyor. Ayda 4500 dolar kazanç elde ediyormuş ya. Pensilvanya'da yaşayan TikTok'ta popüler bir ördekten bahsediliyor. Sahibine para kazandırıyormuş ve bildiğin abi New York Post'a demeç vermiş ya. Dünyanın en şımarık ördeği görüntü alınca hemen poza girmeye başlıyor demiş. Ördeğini çok sevdiğini söyleyen 20 yaşındaki Alice TikTok sayfasının günde binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini söylüyor. Alice açtığı sayfa sayesinde ayda 4500 dolar kazanç elde ettiğini de söylüyor. Oğlum bizim memlekette okuyup mühendis olsan bu kadar para kazanmazsın yemin ediyorum. Okuyup mühendis olacağına TikTok'ta ördek ol. Ben hani ördeği ya kendi köpeğimi eğitememiş birisi olarak vallahi söylüyorum yani bu ördeği nasıl eğitmişler, ne yapıyormuş, nedir ne değildir hikayesi bilmiyoruz ama şimdi haber olduğuna göre ta bizim memlekete kadar bu haberde geldiğine göre takipçi sayısı artacak, çok daha fazla kazanç elde edecektir. Vallahi. Buyurunuz. Şu haberi bir verelim ya. Hakikaten söylüyorum enteresan. Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor diye böyle bir haber var. Memleketten özel olarak getirtiyormuş. Bu da ara başlık. Dedik bu nedir ya? Velhasıl Seda Sayar'ın programına katılan ve 23 yıl önce hamileyken canı toprak çeken kadın ki aşerbe durumları vardır da herhalde toprak aşeren birisi var burada yani. O günden sonra her gün 2 kiloya yakın moloz yediğini açıkladı. Yavrum bu yedikleri nasıl çıkıyor peki bu abladan? Çok affedersiniz yani testi olarak mı çıkıyor? Vazo olarak mı çıkıyor? Ne? Anlattıklarıyla ekran başındakileri şaşkınlığa uğratan kadın buradaki topraklar değil memleketten özel olarak getirtiyorum demiş. Memleketlereymiş ya. Ama dediğim gibi kadın şanslı kadın çünkü bizim memlekette inşaatı seviyoruz, her taraf inşaat. Toprak moloz nasıl yenir ya? Üstüne biraz da demir tozu rendeledin mi? Tabii canım. Eritmek için de üstüne bir bardak gres yağı tamam oldu mis yani. Bu ne abi? Velhasıl hamile olduğu dönemde camdan dışarı bakarken canının toprak çektiğini söyleyen kadın zorlandığı için dışarıya çıkamadığını ve bu süreçte evde parke altındaki kum ve betonları sökerek yediğini açıkladı. Kadın canının inşaat molozu çekmeye başlamasını balkondan bakarken renkli topraklar görüyordum. Toprak yemek için aşağıya inemiyordum, hamileydim. Kapıların ve perdelerin altından çıkartıp yiyordum. Kumları, toprakları diyor. Sonra bıraktım sözleriyle devam etti. Günde 1-2 kilo yiyordum. 12 sene önce bir daha moloz yemeye başladığını aktaran kadın şöyle devam etti. 2 senedir devam ediyorum. Günde 3-4 tane böyle alıp yiyorum. 1-2 kiloya yakın yiyorum. Engel olamıyorum kendime diyor ve köyden moloz getirtiyormuş. Ucuz olduğu için memleketten mi getirtiyorsun abla? Ne dedin? Neresiymiş ablanın köyü neymiş ya? Köyden moloz getirttiğini söyleyen kadın buradaki topraklar değil köydeki duvardan söküp getirdiğimiz topraklar diyor. Köyde kardeşlerimin eski toprak evi var. Onların duvarlarında var bunlar başka yerde yok. Memleketten getirttim diyor. Eşim istedi kargoyla yolladılar. Ne için diye sorduklarında ilaç diyorum. Kendime yediremiyorum yani toprak yemeği demiş de ablacığım bütün televizyonda hani çıkmışsın anlatmışsın her şeyi. Söylemek istemiyorum birisinin dizleri ağrıyor. Dizlerine ilaç yapacaklarmış diye öylesine istetiyorum demiş. Yani ben yiyorum bizzat da diyemiyormuş, utanıyormuş. Ama bunu televizyonda açıklamış. Eşinin durumuna üzüldüğünü belirten kocası ise yaklaşık 25 senedir evliyiz. Toprak yiyor, vücuda çok zararlı. Böbreklerinde taş çıkacak, bağırsaklarında sorun çıkacak. İnsan üzülmez mi? Ben ve çocuklarım çok üzülüyoruz demiş. Abla bir şey söyleyeceğim ya. Ya bir doktora gitmeyi deneseydin abla. Ki büyük bir ihtimalle demir eksikliği vardır. Bir doktora gözükseydin ya. Vay be. Toprak yiyormuş, moloz yiyormuş ya. Ablacığım, kentsel dönüşüm bölgelerine git hiç aç kalmazsın. Ne garip şeyler var değil mi ya? Biz bunu çocukken yapıyorduk. Abla demek ki Yani bazı çocuklar yapıyordu biliyorsunuz. Ki hani söylemiştik, konuşmuştuk bunu. Bazıları demek ki bu alışkanlıkları bırakamıyor. Yavrum, canım kardeşim. Bak bugün böyle bir şey yapalım. Şimdi geride bıraktığımız günlerde dediğimiz gibi çocukken yaptığımız psikopatlıklar konusu. Bir tık böyle bir... Ya işte kötü örnek oluyorsunuz da gelmişti. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Çok daha masumane cevaplar bekliyorum gençlik sizlerden. Hem çocukken hem de şu anda yapmaya devam ettiğiniz şeyler neler var abi? Evet abi, bırakamadım dediğiniz. Mesela ben bak kazık kadar adam oldum, açık ve net söylüyorum. Bunca yıllık insanım ki Allah inandırsın, hakikaten söylüyorum. Mesela hala çok böyle çizgi film seyretmeyi çok seviyorum abi. Bu hani çok masumane bir örnek ama bırakamadım. Seviyorum da. Acayip de keyif alıyorum. Animasyon filmlerini de çok beğeniyorum. Velhasıl söyledim ya, Uçan Kazı. Bak Uçan Kazı diye bir çizgi film vardı benim zamanımda. Uçan Kazı, gerçekten söylüyorum. YouTube'dan aratıp izledim abi. O zamanlar çok güzel geliyordu. Şimdi teknoloji acayip gelişti. Çok böyle hani amatörce bir şeymiş ama hoşuma gidiyordu. Velhasıl günün sorusu bu olsun abi. Hem çocukken hem de şu anda yapmaya devam ettiğiniz ne var abi? Bunu soruyoruz. 0530-071-4355 malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarasıdır. Yazınız, yollayınız. Bakalım arkadaşlıklar, şöyle söyleyeyim. Hangi alışkanlıklarınız hiç değişmemiş abi? Yıllarca hiç değişmemiş, bundan bahsedelim.
0: Selamlar Arif abi. Ben Çanakkale'den Ozan Dumanlı. Programın 10 numara 5 yıldız abim.
2: Kardeş, 10 numara 5 yıldız. Hep böyle kal, böyle devam et. Naydın Nazilli'den Sütçü.
3: Selam Ari, seni Hatay'dan dinliyorum. Bir sana, bir de Hatay'ın künefesine doyamadım.

0: kardeşim. Sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin. 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldım be gülüm. Söğütten Eray.
1: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
2: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
3: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
4: Günaydın. Tülay ve Miray'dan size günaydın.

0: Ay devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
0: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Ustacığım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta, bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
10: Arif abi, ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
9: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
7: Arif Güven

0: çeken bir tit açıyordu. Yetik Kari, sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz ki programı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle artık kale değişikliği oldu. Bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Gençlik. Mesajlar. Bugünün konusu şuydu. Dedik ki hem çocukken hem de şu anda yapmaya devam ettiğiniz neler var? Ne gibi alışkanlıklarınız var? Günün konusu bu. 0530-071-43-55 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası olabiliyorsa sadece WhatsApp'tan. Evet. Bu ne, dur bakayım. Uçan Kaz hala var. Çocuklar sağ olsun. Her akşam izliyoruz. TRT Çocuk'ta. Valla var mı Uçan Kaz? Ama o yenilenmiştir herhalde. Benim çünkü çocukluğumdaki Uçan Kaz'ı yıllar sonra ben YouTube'da arattım. Canım kardeşim, baktım, hakikaten söylüyorum. Yani bildiğin şey gibi ya. Çizgi film gibi değil de resim gibi falanmış yani. Bize o zamanlar çok güzel geliyordu. Başka neler vardı ya? Valla söylüyorum. Şirinler malumunuz hala var. Tabii canım. Ki Şirinler'de ben çok samimice söylüyorum. Baba, Şirinler'i değil. Ben Gargamel'i tutuyordum, yemin ediyorum. Ne vardı? Gölgelerin gücü adına He-Man, White. Evet ya. Onu da Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun. He-Man'i ben yıllarca, bak, gazetede ilk defa Naim Süleymanoğlu'nu gördüğümde direkt He-Man diye böyle bakacaktım. Voltron vardı, hatırlıyor musunuz? Voltron. Bizim, bak, bir de şöyle bir durum vardı çocukluğumda. Bu bir şifreydi bizim evde de. Mesela kapıya kim geldiyse, kim kapıyı çalıyorsa ben şifreyi soruyordum. Voltron'du bizim şifre. Vallahi şimdi. Bir kere teyzem gelmişti, şifre de dedim. O ne dedi? Açmadım kapıyı ben de. Vay be. Roadrunner. Hala var galiba. Ha? Big, hatırlıyor musun? Big, Roadrunner. Ya şey vardı ya, dur bir dakika ya. Atom Karınca vardı, hatırlıyor musunuz? Valla çocukluğumun en böyle baba kahramanlarından birisiydi Atom Karınca. Nurlar içinde uyusun kurban. Casper. Casper'ı da çok saçma buluyordum. Oğlum sen hayal etsin ya. Git insanları korkut, bir şeyler yap, değil mi? Yani böyle eğlence yarat kendine. Hep çocukların yanına gidiyordu. Çocuklar da bununla oynamak istemiyordu. Bu da köleri çekiliyordu. Ağlıyordu, üzülüyordu. Ya hayal etsin sen ya. Bırak böyle işleri. O saçma geliyordu. Onu çok sevmiyordum, Casper'ı da. Atom Karınca. Evet abi, benim en favorim Atom Karıncaydı. Vay be. Ne günler. Kurban olduklarım işte bunlar var ya. Bak, bir dinozorun anıları. Yani öyle... Bir ara yapalım yine. Böyle 90'lar. Buram 90'lar olsun abi. Eskiden ne vardı ne yoktu hepsini hatırlayalım. Ama şimdi günün konusu elbette babam mamşka bir konu. Bu ne bakayım. Nevzat'ım, canım kardeşim, çok çok teşekkür ederim. Günün helal olsun haberimi yolladı. Vallahi mi? Evet abi. Bugünün helal olsun haberini canım kardeşim Belçika'dan Nevzat'ım yollamış. Final hazır cepte, öyle söyleyelim. Küçükken de yaptığınız, şimdi de yapmaya kaldığınız yerden devam ettiğiniz, vazgeçemediğiniz alışkanlıklarınız acep nelerdir dedik, arkadaşlarımıza sorduk. Şöyle bir bakalım. Bu nedir? Erken uyumak, yani imamdan önce. Sonra da temiz havada yürümek. Güneşin dünyayı aydınlatmasını seyretmek. Evet ya, bunları hep yapıyorduk zaten de. Şey vardı ya, dur bakayım. Ha bak. Merhabalar abi. Ben İlhan. Tırnak yemeyi bırakamıyorum demiş ya. 30 yaşındayım. Evet ya. Çocukken de tırnaklarımızı yiyorduk. Şimdi kazık kadar olduk. Yine tırnakları yemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Bakayım. Bu nedir? Birine su verirken bir yudum üstünden içmek. Küçükken bunu yapıyordum da hala bir şey söyleyeceğim. Fadime yollamış. Kaç yaşındasın Fadimeciğim? Kurban oldum ya. Yine birisine su verirken bir yudum üstünden çekiyor musun gerçekten ha? Şimdi öğretmenlerimiz bana yine kızacak. Yanlış örnekler uyguluyorsunuz. Böyle bir alışkanlığı varmış, değiştirmemiş ya. Dur bakayım. Doğum günümde alınan pastayı buzdolabında görünce haberim yokmuş gibi davranmak. Küçükken de böyle davranıyordum abi. Şimdi diyor kazık kadar oldum, yine böyle davranıyorum. Evet ya, dolabı açarsın böyle. Ya şu doğum günü organizasyonları oldum olası çok kötüdür belli bir saatten sonra. Vallahi yani anlarsın da zaten neyin ne olacağını. Sen hariç etrafındaki herkeste böyle bir hareket vardır. Sallıyorum işte, derler ki bu akşam işim var mı? Dersin ki yok. Hani şu mekanda buluşalım mı? Dersin olur, gelirim, duruma göre bakarım ama kesin söylemen lazım falan. Diyorsun tamam. Ondan sonra bak şimdi, o saat yaklaştığında tekrar böyle bir teyit için bir daha telefon açarlar. Hani geliyorsun değil mi, bak ona göre ya falan diye. Ya biliyoruz işte, bugün benim doğum günüm, siz de bir şeyler yapacaksınız yani. Bir de benim hiç beceremediğim, her seferinde canım kardeşim yani, bir de rol yapan işte tipler var ya, onu hiç beceremiyorum ben yani. Diyorum oğlum, doğum günüm işte, bir şeyler yapıyorsunuz, belli bir organizasyon var, bana açık ve net söyleyin yani. Bazıları da hiç sürpriz oldu falan diyor ya. Ya nesi sürpriz oldu işte, o gün senin doğum günün. Zaten sen arkadaşlarından böyle bir beklenti içerisine girmişsin. E tamam, onlar da bir organizasyon yapmış. Neyin sürprizi yani, pasta gelince şaşırmalar bilmem ne. Vay be. Konudan çok uzaklaştık gençlik ama malumunuz şu mesajdan dolayı uzaklaştık. Doğum günümde alınan pastayı buzdolabında görünce haberim yokmuş gibi davranmak. Ben onu yapamıyorum işte yani. Ben hatta direkt buzdolabını açıyorum diyorum, pasta almadınız mı bana yani. Yeterli olmuş olsun. Yani yeterli olmuş olsun dedim. Şimdilik bu anons bu kadar yeterli olmuş olsun. Daha hiç mesajlarınıza bakamadık desek yeri var. Evet abi, küçükken de yaptığınız hala vazgeçmediğiniz ne gibi alışkanlıklarınız var? Günün konusu anda budur.
1: Arif Güven, seni çok seviyoruz ve severek dinliyoruz. Çocuklar sevgilerle.
2: Ben var ya, Arif ismini hiç sevmezdim. Şimdi kız bulup evlensem çocuğumun adını Arif koyarım. O derece seviyorum ve seni Arif Güven. Arif adını sevdirdin bana ve Arif Güven. Adamsın. Saygılar Gebze'den.
3: Arif Güven, az önce kaza yaptım. Adam indi arabasına bakıyor. Ben hala seni dinleyip arabamda gülüyorum. Nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak şimdi? Arif Güven.

0: Kaldırabildiğin kadar eğlence. Elbette Arif Güven Showtime radyonuzda haberler. Onlara ara verdik. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Küçükken de hala da yaptığımız neler var? Buyur. Çocukluğunda da gençliğinde de halen tırnak kenarındaki etlerimi yerim diyor. Evet ya, bunu birçok insan yapıyor. Buyurunuz. Kemal'im de ona benzer bir şey söylemiş. Onunki farklı. Küçükken parmak emiyordum. Şimdi de stresten emmeye devam ediyorum. Kemal'im ya, kurban oldum. Şu parmağını emerken bir fotoğraf yollar mısın bize? Yani... Buyurunuz. 638 İbrahim abimiz. Küçükken 3 öğün patates kızartması. Şimdi yine öyle. Vallahi güzel olur yani. Bakalım. PlayStation oynama. Küçükken de oynuyordum. Hala da oynuyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Buyur. Kötü bir şey yapınca evden kaçıyorum. 23 yaşında insanım. Gidip başka bir sokakta oturuyorum. Nasıl ya? Buyurunuz. Çok affedersiniz. Mehmet'imiz yollamış da canım kardeşim, böyle bir alışkanlık olur mu ya? Küçükken de yapıyordum, hala yapıyorum diyor. Yani avucuna yerleniyorum, şöyle söyleyeyim. Şimdi... Bu nasıl bir fantezidir ya? Çizgi film izlemek, hala kendi kendime konuşmak. Evet ya, çizgi film hala izliyoruz yani. Pazar akşamları kesinlikle banyo yaparım. Sabah okul varmış gibi. Doğru söylüyorsunuz. Pazar günleri banyo günümüzdü. Pazartesi bütün okul, hakikaten söylüyorum. Sabun kokardı abi. Tabii canım. Bir de şimdiki gibi değildi. Küçüktük abi. Dolayısıyla da leğende işte maşrapayla yıkıyorlardı. Salonun ortasında. Kış olduğu için sobanın dibinde. Sanki pisliğe batmışız gibi kaynar suyla yıkıyorlardı. Ben bunu söylüyorum canım kardeşim. Vallahi hani Allah rahmet eylesin bizim işte hani... Kendi özel durumumuzdan dolayı bir tık böyle bir hala büyüttü bizi. Yavrum bizi yıkıyordu. Bak yarım saat sonra aynaya bakıyordum, benim kafadan hala dumanlar çıkıyordu. Yemin ediyorum bak yani. Sanki pisliğe batmışız gibi. Bakkaldan ekmek alma olayı hala bende var. Evet bak masumane, küçükken de yapıyorduk, hala yapıyoruz abi. Kaldırım ya da yolda bulunan taşların çizgilerine basmamak. Evet güzel. Şimdi marka verilmiş, marka olduğu için söylemiyoruz ama şöyle söyleyelim. Çikolatalı gofretlerin ilk kenarlarını yemek. Küçükken de öyleydim, şimdi öyleyim. Çizgi film görünce hipnoz olmuş gibi ekrana kilitleniyorum abi. Küçükken de öyleydim, şimdi öyleyim. Evet doğru. Özellikle Tsubasa'yı gördüğüm zaman televizyonu hemen... Evet Tsubasa. Hatırlıyorum. Bu ne, dur bakayım. Alışkanlığa bak, hakikaten enteresanmış ya. Küçükken de yapamazdım, hala yapamıyorum. Nedir yapamadığı bak. Diyor ki hala tuvaletteyken tükürüğümü ağzımda biriktirip yutamamam. Ne ilginç alışkanlıklar varmış ya. Sağ tarafıma yatıp yattım, Allah kalkarım inşallah okuduktan sonra sola dönmek. Küçükken de böyleydim, hala böyleyim, güzel. Çizgi filmciler toplandı canım kardeşim. Yaş 40, hala sabahları kahvaltı yaparken çizgi film izliyorum. Evet ben de izliyorum. Herhangi bir odanın ışığını açmak için elektrik düğmesine basarken diğer elimi lavaboya doğru tutup şıklatmak. Bunu çözemedim. Buyur bak. 36 yaşındayım abi. Çocuğumla birlikte oturup hala Tom'la Jerry izliyorum demiş. Evet o çizgi filmi nasıl unuttuk ya? Az önce çizgi filmlerden bahsederken Tom'la Jerry. Ben neyi merak ediyordum biliyor musunuz? O evde yaşayan Tom'la Jerry'nin evindeki o kalın bacaklı ablanın... Biz sadece bacaklarını gördük abi. O kadının suratını gerçekten çok merak ediyorum. Yani hiç göremiyorduk hatırlarsanız. Parkta vakit geçirmek. Küçükken de evi geçiriyordum, şimdi de geçiriyorum. Güzel. Hala çizgi film. Evet çizgi film. Yaralarımın kabuklarıyla oynuyorum. Aa bak, bunu ben de yapıyorum abi. Küçükken de oynardım. Şimdi kazık kadar olduk, tabir doğru olacaksa. Yine de böyle bir yara olsun, o kabukla illa bir hafiften kuruduğunda oynama gereksinimi hissediyorum. İlginç. Yalnız değilsin, öyle söyleyelim. Sokaktan geçen insanların yürüyüşlerinden duygu durumunu analiz eder. Keder yazmak. İlginç. Sevdiğim insanları ısırmak. Küçükken de ısırıyordum, hala ısırıyorum. Allah Allah. Nefes almak. Küçükken de alıyordum, şimdi ya. Evet ya, bunu çok yapıyorduk. Sevdiğim yemeğin en güzel kısmını sona bırakmak. Doğru mudur? Doğrudur. Küçükken de yapıyordum abi. Şimdi hala yapıyorum. Ya. Ayak parmaklarımı farkında olmadan kıvırmak. İlginç. Var mı daha? Tey. Sevgili dinleyenler, sakın ayrılmayın. Bir parti daha bakacağım şimdi.
1: Arif Güven, hanımı her gün dinlemiyorum. Bak kıymetini bil ha. Samsun'dan sevgiler, saygılar. Hanımdan çok seni dinliyoruz valla. Hanımdan da güzel dinliyoruz ha. Bunu da söyleyelim. Arif Güven,
2: Show. Abi Erzincan'dan Ergin ben. Seni kesintisiz dinliyoruz. Sen olmazsan günümüz nasıl geçerdi bilmiyorum. İyi ki varsın abi.
3: Selam Arif. Süpersin. Ben Karpuz'dan Ferdi. Tarlada goblet çekiyorum. Seni dinliyorum. Süpersin süper. Süpersin süper.
4: Arif Güven Showtime.

0: Sakat'tayız. Okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
1: Arif abim. Liverpool'luyum. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
2: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den ben de buradayım.
3: Bu korna senin için Arif Güven. Menemen Helvacı'dan otoban yolu çantesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
4: Arif seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
5: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar...

0: konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
0: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
4: Arif Güven Showtime.
6: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
7: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
8: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
9: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
10: Arif Güven. Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

0: Yükseltin. Arif Güven yayında. Yayında. Yayında, yayında. Buradayız, burada. Bakalım arkadan. Kemal fotoğraf mı yolladı? Tıkla, kurban olayım, bakayım. Hakikaten ya. Ofiste herkesin içinde emmemediğim için tuvalette emerek fotoğrafı oradan yolluyorum demiş ya. Canım kardeşim benim. Mesaj şuydu. Küçükken parmak emiyordum. Şimdi stresten diyor. Yani stresliyken yine emiyormuş. Dedim ki bir fotoğraf alabilir miyiz? Hakikaten şu anda baş parmağı da baya bir ağza sokmuşsun yalnız. Canım ciğerim, çok çok teşekkür ederim Kemal'im. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Çikolata kokulu şampuanların tadına bakmak. Küçükken de bakıyordum, şimdi de bakıyordum. Allah Allah. Müzik dinlerken içimden ritim tutmak. Küçükken de şimdi de. Evet. Dudağımı ısırmak. Stresli olunca tırnağımı yemek. Ha bir de burnumu karıştırmak diyerek gitgide pisleşmiş ya. Abi hakikaten şöyledir. Yani küçükken de büyükken de yapılan şeyler bunlar. Bakayım bu nedir? Sütle erimiş. Ya böyle hani bebeklere yedirilen bir bisküvit vardı ya, o işte onu hayal yapıyormuşuz. Ben bak bayadan beri şeyi yapmıyorum ya. Vallahi çok özlemişim ya. Bir bisküvit vardı. Şimdi adını söyleyemiyorum tabii de. Özellikle o böyle çaya batırırdın. Büyük çay mümkünse su bardağında. Ve onu böyle ağzına götürürken bazen böyle çok ıslandığı için lap diye düşer diye gördü. Dur. Onu ben en kısa sürede yapayım. Vallahi özlemişim, billahi özlemişim yani. Muhtemelen birçok insan şimdi gözünde canlandırmıştır zaten. Hala çizgi film, animasyon izlemeye bayılıyorum abi. Yaş 30, eyvallah kurban olduğum. Merak etme canım kardeşim. Yani yaş 30 deyip de hayıflanma. Bak bana kazık kadarım. Ben de hala çizgi film izliyorum yani. Kağıt elveye aşık olmak. Küçükken de çok severmişim, şimdi eyvallah. Bugs Bunny, Tom Jerry. Tırnak yemek çok fazla geliyor. Boyama kitabı kullanmak. Aa. Boyama kitabını bir yaştan sonra insan bırakıyor ya. Herkesten sonra uyumak. Küçükken de öyleymişim, şimdi de öyleyim abi. Çizgi film, evet, gelmiş yine. Her şeye ağlamak. Küçükken de çok ağlakmışım, şimdi de çok ağlağım diye gelen bir mesaj var. Ağlak. Ne enteresanmış. Mutlu aile tablosu görünce kafamı eğiyorum. O ne demek? Yerde buz görünce kırmak. Küçükken de çok yapardım ve şimdi de bu alışkanlığından vazgeçemedim. Hikaye de şudur. Üzümlü kek alıp üzümlerini çıkartmak. Oyuncağımla uyumak. Allah Allah. Salçalı ekmek. Küçükken de bayılırdım abi, şimdi de. Valla yanına bir de taze soğan oldu mu? Aman be. Valla gençlik ne güzeldi ya. Pazar sabahları çizgi film seyretmek. Küçükken de vardı, şimdi de vardı. Saçla oynayarak uykuya dalmak. İlk defa geldi bu. Bakayım. Küçükken de vardı, şimdi de vardı dediğimiz. Bak ne güzel. Çocukluk aşkıma aşık olmak. Not artık eşim diyor. Vay ne güzelmiş ya. Tom'la Jerry yine geliyor. Scooby-Doo izlemek hiç diyor vazgeçmedim. İbrahim yollamış. Üzümle ekmek yerim arada. Üzüm ve ekmek. İlk defa duydum ben bunu ya. Hiç denemedim de yani. Üzüm ve ekmek. Salıncağa binmek. Küçükken de çok severdim. Hala çok seviyorum. Evet, güzel bir tespit. Pirinç pilavı ile roka yemek. Aa, ne enteresan ya. Pirinç pilavı ve roka. İlk defa duyuyorum. Daha önce hiç duymadım. Tırnak yemek. Evet, tırnak yemek çok geliyor. Vay baba. Küçükken de böyleydim, büyüdüm, hiç değişmedim dediğiniz ne gibi alışkanlıklar var dedim. Fenerbahçe'yi tutmak abi. Eyvallah kurban olduğum. Bak, küçükken de çok severdim, şimdi de çok seviyorum. Nedir o? İnşaat izlemek. Ailem hakkında kötü konuşmamak. Her şeye ağlamak var. Eyvallah. Japon araba sevdası. Küçükken de çok severdim abi, hala çok seviyorum. Türkü söylemek gelmiş, güzel. Parmak emmek çok fazla geliyor. Bakayım. Lego. Oldu mu? Nasıl hayranıyım abi. Küçükken de çok severdim oynamayı. Şimdi de çok seviyorum. Evet gördüm. PC oyunları çok fazla geliyor. Burnumu karıştırmak. Küçükken de karıştırıyordum. Hala karıştırıyorum. Tabii canım. Karıştırdıktan sonra bir de malibunuz hani onun böyle hap yapma durumları var. Sonra çaktırmadan böyle bir masanın altına, ama mümkünse dikkat edin, olmazsa cam masa olmasın, olur mu ya? Canım kardeşim, var daha mesajlarımız ya. Minicik bir mola daha vermemiz icap ediyor. Çünkü burada ışıklar yanıp sönüyor. Dolayısıyla ne yapacağız abi? Moladan sonra buradayız. Duruma göre bir parti daha bakabilirim.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesi.

0: alkış alabiliyor muyuz? Ama ne güzel. Bakalım bakalım bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Son part artık gençlik. Başka da yollamayınız. Çünkü bir hayli fazla mesajımız var. Hem küçükken hem de şimdi hala yapmaya devam ettiğimiz acep neler var diye sorduk arkadaşlarımıza. Bu ne bir haber mi geldi? Birazdan bakarız. Merhabalar. İtiraf ediyorum. Küçükken gaz kaçırıyordum. Halen de çıkarıyorum. Artı burnum akarken kolumla silerdim. Halen bazen siliyorum demiş paşam. Londra'ya sevgiler. Evet ya. Çocukken öyle yapıyorduk abi. Burnumuz aktığında direkt abi artık üstümüzde ne varsa hemen böyle bir... Kolumuzla silip yola kaldığımız yerden devam ediyorduk abi. Tabii canım. Bu ne? Çay servisi yapmak. Küçükken de hep ben yapardım. Şimdi de ben yapıyorum. Hala misafirlikte çay servisini ben yaparım. Vay be. Ondan diyor bir bardak. Ben üç bardak içiyorum. Ay kurban olurum. Ömer'im. Almanya'ya selam olsun. Ev işlerini küçükken yapardım, hala yapıyorum. Annemin sözü yaptığım bana ise... Evet ya, anne sözüdür bu. Yaptığım bana ise öğrendiğin kendine kızım derlerdi ya. Hafta içi uyanmak. Hafta sonları uyuyamamak. Evet, bak şimdi okudum, dur. Diyor ki bak, hafta içi sabahları uyanamamak, hafta sonları uyuyamamak. Küçükken de böyle... Sallanarak uyurum hala diyenler var. Bakayım bu nedir? Küçükken gece tuvalete giderken bütün ışıkları yakarak giderdim korktuğum için. Şimdi alışkanlık bir de diyor yatak odası üst katta olduğu için lambaları yakarak gidiyorum. Eşinim Hollanda'ya sevgiler olsun. Yavaş yavaş toparlıyoruz artık, dur bakayım. Küçükken de çok ağlardım abi, şimdi hala çok ağlıyorum. Geçelim kurban olduğum. Hala dilimi emip saçımla oynarım. İlginç. Dili emmek nasıl bir şey ya? Küçükken de maldım şimdi malım diye gelen bir... Bu ne diye? Hayal kurmak. Küçükken de hayal kurardım şimdi aynı şekilde. Adana Demirspor'u tutmak abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Çizgi film seyretmek, salıncağa binmek. Küçükken de öyleydim şimdi öyleyim. Sövmek. Ağzım çok pistir abi diye gelen başka bir mesaj var. İnanmıyorum, bana bir sövsene falan diyecek halim yok yani. Delirmedim. Burnumu kurcalamak. Küçükken de yapardım şimdi yapıyorum. Şehriye çorbasının önce suyunu içip sonra şehriyelerini yemek. Enteresan bak. Hakikaten doğru. Fenerbahçe'yi tutmak. Eyvallah kurban olduğum. Salçalı ekmek yemek. Pazar sabahları çizgi film seyretmek. Güzel. Ağızda patlayan şekerler. Hala var mı onlar ya? Ha kurban olduğum. Vallahi varsa ben bir bakayım. Bulursam alayım ben de ya. Resim yapmak. Küçükken de çok güzel resim yapıyordum abi. Hala çok güzel resim yapıyorum. Eyvallah canım kardeşim. Çok düşündüm, bir şey bulamadım. Her şey ne? Her şey yaşında güzel. Buyur. Böyle alışkanlık olur mu ya? Küçükken de böyle yapıyordum, şimdi de böyle yapıyorum. Ne yapıyormuş bakalım arkadaşımız? İsmail yollamış. Sokaktaki köpeklere havlamak. Sokak kedileri beslemek ve sevmek. Küçükken de çok severdim, hala da çok besliyorum abi. Eyvallah kurban oldum. Ne güzel mesajlar da geliyor ya. Dur bakayım. Çok sıcak çaya su eklemek. Ben de çok sıcak hiçbir şey içemiyorum abi. Hiçbir şey içemiyorum yani. Top oynamak asla vazgeçemiyorum. Halı sahada topa kaldığımız yerden devam demiş. Tabii canım. Tavşan gibi beyaz lahana kemirmek. Aa, beyaz lahana kemirmek. Origami hala çok seviyorum. Küçükken şey vardı değil mi? Böyle televizyon programı vardı. Origami. Kağıt katlama sanatı arkadaşım, seviyorsun. Tabii canım. Alırdık kağıtları, beklerdik. İşte bu hafta gemi yapıyoruz. Bu hafta balık yapıyoruz gibi. Kuğu yapıyoruz gibi. Ben de çok yapardım ha. El işi kağıdı mıydı? El işi kağıdı alıyorduk. Vay be, ne günlerdi abi. Markalar var. Dolayısıyla markaları yayında söyleyemediğimiz için onları es geçiyoruz. Bilginiz olsun. Bisiklete binmek. Küçükken de çok severdim. Hala da çok seviyorum. Ne güzel. Çocukken de salaktım diye gelen bir mesaj var ya. Pokemon. Hala izliyorum, hala izliyorum. Eyvallah. Yiyeceğin en lezzetli yemeklerin son lokmasına bırakmak. Bunu evet bir kere daha gelmişti. Akrabalardan nefret etmek demiş ya. Hiçbir şey değişmedi mi canım kardeşim? Kek yapılan kapta kek kalıntısını sıyırmak. Vallahi güzelmiş bu. İnsanlara güvenmek. Küçükken de güveniyordum, hala güveniyorum. Merdivenlere hızlı çıkmak. Aa, ilginç. Babamı küçükken de kıskanırdım, hala kıskanırım. En çok beni sevsin isterim. Güzel. Bak bu konu tuttu. Gençlik. Muhtemelen çok mesaj var. Herhalde sanki yarın da yapacakmışız gibi geliyor bana. Küçükken de evi dağıtırdım, şimdi de aynı. 638. Küçükken de çok masumduk ve halen çok masumuz paşam. Küçükken İstanbul'da hiç gitmemiştim. Bugün hala gidemedim. O ait Kemal'im. Çaya bisküvi bandırmak hala severim. Evet, az önce benim bahsettiğim işte oydu. Gençlik bu kadar yeterli olmuş olsun. Muhtemelen hani çok daha fazla mesaj da var okumadığımız. Ama yani yarın da bu konuya bir tık bakarız, güzelmiş. Birazdan şöyle bir F5 yapacağız. Sonrasında biliyorsunuz malum yazıyor haberleri. Ki helal olsun, haberimiz zaten cepteydi. Nevzat'ımız yollamıştı. Artık bugün plan program belli kardeşim. Sakın bir yere ayrılmayın, sonra hep birlikte dağılırız.
1: Arif abi iyi yayınlar. Sen daha yayına girmeden ben sana sesli mesajımı atayım dedim. Geçen gün radyonu dinlerken 2 ay önce sana attığım ses kaydını dinletiyordun. Hem çok iyi bir programcısın hem de dinleyicilerine karşı çok sadıksın abi. İyi yayınlar.
2: Arif kardeşim günaydın. Ben Ödeburgaz'dan Baki. Yani güldürmek gerçekten çok zor bir iştir. Senin yaptığın bir iş değil, bence bir sanat. Şu zamanda bile insanları güldürüyorsan takdiri hak ediyorsundur. Tebrik ederim kardeşim. Saygılar.
3: Adamın bir show time yayında.

0: Meryem Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
1: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah'a emanet ol.
2: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
3: Arif Güven, Showtime.
4: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
5: Selamun aleyküm Arif abi. Giresun Gürada'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
6: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi. Ben de.
7: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
8: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. Yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
10: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
7: Arif Güven, Show'da.
11: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
12: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
13: Selam Arif Güven, Löbürgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
14: Ben Merve.
15: Ben Cansu.
16: Ben Büşra.
17: Ben Aslı.
18: Ben Tuğçe.
19: Ben Şennur.
20: Seni dinlemekteyiz.

0: devam ediyor.
1: Kurban olduk derim. Şöyle bir F5 yaptık. Yazıyor haberlerinde. Acep neler yazıyor. Şöyle bir bakalım inşallah. Güzel şeyler vardır. Bakayım. Mesajlar için de çok çok teşekkür ederiz. Bu kadar dediğimiz gibi kafiye, bu kadarı yeterlidir. Yarın bakacağız kaldığımız yerden. Şu nedir? Uzmanlara göre 21 yaşında giydiğim pantolonun içine artık sığmayan yetişkinler teknik olarak fazla kilolu olmasalar bile diyabet gelişimine risk altındaymış. Yavrum 21'deki pantolonu ben nasıl giyeyim? Hakikaten söylüyorum. Geçen sene giydiğim pantolonu bu sene giyemiyorum ben ya. Geçelim, velhasıl durum buymuş, bunu es geç. Bakayım. Hırsızlık yapmak için girdiği dükkanın ortasında tuvaletini yaptı. Nedir hikayemiz? Arnavutköy'de iddiaya göre dükkanın önüne gelen bir hırsız önce kapıda bulunan masalarda oturup dinlendi. Daha sonra da tuvaletini yapmış yani. Bir ara böyle bir dedim, Allah göstermesin, böyle bir akım mı başlıyor acaba? Malumunuz hastanede böyle bir teyze vardı. Markette başka bir abi vardı. Apartmanın giriş katına böyle tövbe yapayım büyük tuvaletini yapıp giden vardı. Hatta midemiz kalkacak. Geçelim şuraya. Posta kutusundaki elektrik faturasıyla temizliğini yaptı, öyle söyleyeyim ya. Buyurunuz. Bu nedir? Sahte altın satan şüphelinin yaşı kadar sabıkası çıktı. Oğlum biz yaşından daha fazla sayıda, daha böyle çok sabıkası olanları okuduk burada. Tabii canım. Kahramanmaraş'ın Göksu'nun ilçesinde bir vatandaşa sahte altın sattığı iddia edilen şüphelinin birisinin yaşı kadar sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Kaç? İlçeye bağlı Tombak Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki CKSÇ 37 yaşında MK'den 1550 lira karşılığında yarım altın aldı. Alışverişten kısa bir süre sonra altını kontrol eden vatandaşlar altının sahte olduğunu anlayınca jandarmaya bildirdi. Evet, buraları geçelim. Dur bakayım. Şüphelilerden SÇ'nin GBT sonrasında çeşitli suçlardan 37 adet sabıkası kaydı olduğu ortaya çıktı. Ya kendi yaşı kaç? Kendi yaşı da 37. Bunlar nasıl böyle oluyor anlamıyorum ki ya. Buyurun. Kaçak üretim yapan fabrikanın sahibi test üretimi yapıyoruz demiş. Yersen yani. Adana'da gümrük kaçağı 263 milyon 400 bin makaronun ele geçirilmesiyle ilgili fabrika sahibi gözaltına alınmış. Depo sahibi de aynı şekilde. Demiş ki şu anda biz üretim yapmıyorduk. Peki bu fabrikada ne yapıyorsunuz? Demiş valla şey yapıyoruz burada, biz test yapıyoruz yani. Oy kurban olduklarım, nereden tutsak elimizde kalıyor, hakikaten söylüyorum. Canım kardeşim, kurban olduğum, artık birazdan veda, birazdan final. Süper şarkı.

0: Oktay Yükseltin, Arif Güven yayında.
1: Arif Güven Showtime.
2: Buyurunuz. Kurban olduklarım malumunuz, artık bugün de yüzlük tabii ki koruna geldik dediğimiz saate geldik. Üç aşağı beş yukarı programın başındayken söylenenler gibi finalde de söylenmesi gerekenler tabii ki de bellidir. Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dinleyenlerimize öncelikle canı gönülden çok çok teşekkürler gençlik. Umarım bir parça da olsa böyle bir kafayı dağıtmışızdır. Çünkü amacımız buydu. Hayatın gerçeklerinden bir parça da olsa sizleri uzaklaştırmaktı. Yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırmaktı. Becerebildiysek o ne ala. Ha, bunu yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar biliyorsunuz ki affola. Ne güzel ya, programa sahip çıkan bütün dostlara çok çok teşekkür ederim. Programın formatına uyacak olan bir haber olunca abi buyur bak tam senlik haber diye yollanıyor. Şimdi yıllardan beri de finali biliyorsunuz böyle bir helal olsun, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle yapıyoruz. Buyur abi bak böyle bir haber var deyip Nevzat'ım yolladı bugün. Bakalım nedir hikayemiz? Temizlik görevlisi yaptığı kalp masajıyla hayat kurtardı diye böyle bir haberimiz var. Ki birçoğumuz da bilmiyoruz değil mi? Böyle bir durumda ne yapacağımızı bilmiyoruz abi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kahvehanede kalp krizi geçiren Necati K. Bu sırada sokakta temizlik yapan belediye çalışanı Müslüm Kaya'nın müdahalesiyle ne güzel ki yaşama dönmüş. İşte bunları bilmek lazım. Hakikaten şöyle diyorum, öğrenmek lazım. En kötü ihtimal internetten açıp izlemek lazım. Bak abi bilgisi sayesinde hayat kurtarmış. Ne güzel ya. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kahvehanede kalp krizi geçiren Necati K. Bu sırada sokakta temizlik yapan belediye çalışanı Müslüm Kaya'nın müdahalesiyle yaşama tutundu. Kalp masajıyla Necati K'yi hayata döndüren Kaya, kardeşim hemşire olduğu için o öğretmişti. Vatandaşlar bana kalp masajı yapma dediler ama diyor dinlemedim ki iyi ki de yapmışsın canım kardeşim. Önceki gün görev bölgesi Piyade Paşa Mahallesi'nde sokakları süpürürken kahvehanede Necati K'nin fenalaştığını görüyor. Necati K'nin nabzı ile kalbinin atmadığını fark eden bu canım kardeşim hemşire kız kardeşinden öğrendikleriyle müdahalede bulunuyor. Kaya Necati K'ye kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürüyor. İhbar üzerine bölgeye tabii ki de 112 acil sağlık ekipleri geliyor. Necati K'yi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıyorlar. Kalp krizi geçirdiği tespit ediliyor. Gibi durumları var. Allah acil şifa versin. Ama ne kadar güzel, ne kadar keyifli ki. Hatta şöyle söyleyelim. Bak kardeşine nasıl kalp masajı yapıldığını anlatan, gösteren o hemşire kardeşimize de helal olsun. Ve der ki ben vatandaşlık görevini yaptım. Kurban olduğum helal olsun sana. Vallahi söylüyorum. Canım ciğerim, anlatıyoruz diyoruz ki hayat işte yol kenarındaki tabelalara benziyor. Malumunuz onların bir tarafında hoş geldiniz, diğer tarafında güle güle yaşıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca sizleri misafir ettiğimiz bu yolculuğu biz de sonlandırıyoruz. Benim sınırlarımdan çıkıyorsunuz velhasıl ama sıkıntı var mı? Yok, çünkü radyomuzda yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Keyifliydi, güzeldi, hiç uzatmayalım. Muhtemelen şimdi mesajlara bakmadım ama birçok da abi yarın görüşmek üzere mesajları gelmiştir. Canım kardeşim aynen sizin dediğiniz gibi olsun. Sağlıkla kalalım. Yarın inşallah birlikte olalım. O saate kadar da hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Speed Catering Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime. Arif Güven
3: Showtime. Radyo merhaba, reklamlar.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek.

0: ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbeck.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Rose Gül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rose Gül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Kendine bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
9: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
10: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübeck Erstrasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken

Hepinize iyi akşamlar. Radyo Merhaba burası. Sesimin ulaştığı herkese merhaba dostlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca birlikte sohbet edeceğiz. Sizler bu sohbete katılmak istediğinizde 0-177-977-2772 bizim sesli yazılı mesaj hattımız. Bugün Can Gox şarkılarını dinleterek devam edeceğiz. Güzel bir sohbet olsun istiyorum. Katılırsanız daha da güzel olur, daha da tatlı olur. Hadi bakalım toplanın sosyal medya hesaplarımızdan, TikTok'tan, Facebook'tan. Aynı anda canlı yayında sesimizi ve görüntümüzü görüyorsunuz. Oradan da yorum yazabilirsiniz. Siz gönderip gönderdiğinizi kararı sizinle bıraktım. Sizde, her şey sizde. Şu andan itibaren olay sizden ibaret. Nasıl istiyorsanız öyle olacak. Bir saat boyunca sohbet edeceğiz. Ama önce her zaman olduğu gibi kısacık reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından ben konuşacağım, siz yazacaksınız. Siz konuşacaksınız, ben konuşacağım. Devam edeceğiz. Bakalım kimler bu akşam bizlerle birlikte. Hadi bakalım başladık. Merhaba dostlar. Herkese selam olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Mussburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Mussburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te. Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon: 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
3: Başladık. Reklamlar boyunca bizlerle birlikte olanlar. Ay ne güzel mesajlar geliyor. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Vallahi bu radyo sizin sayenizde. Peki Hasan abicim teşekkür ederim. İyi akşamlar. Murat Cömert çok teşekkürler. Sosyal medya hesaplarından, TikTok'tan, Facebook'tan da yazabilirsiniz. Ne güzel. Vallahi bu radyonun bu yönünü çok seviyorum. Gelen o WhatsApp mesajlarımız var ya, beni her gün buraya getiriyor. Diyeceğiz ya, bırak. Vallahi bak, yemin ediyorum. Bugün sadece Can Gox'un şarkıları listemizde, onlar çalacak. Zaten biz konuşma bölümündeyiz. Bugün bu saat diliminde hep sohbet ettiğimiz için sorun olmayacağını zannediyorum, değil mi? Şarkı dinlemek isteyen zaten başka kanallara gidebilir, YouTube'dan izleyebilir. Ben konuşacağım kardeşim, benim dinleyicim konuşacak, yazacaklar, ben okuyacağım. Allah Allah. Peki WhatsApp'tan. Aa, Tamer abim. Tamer abi ne diyor acaba? Durun, Tamer abim geliyor, dinliyor. Speed Catering'den, patronlardan bir tanesi. Gerçi esas patron Özcan Hanım. Değil mi Tamer abi? Dur bakalım ne demiş Tamer abi.
4: İyi akşamlar Kazım Bey. İyi akşamlar Hamburg. Bir şey duyurmak istiyordum. Haftaya bir gün ayarlayalım. Ben akşam geleyim. Haftaya Perşembe günü akşam istersen buluşalım. Ailelerin de bilgisi olursa bugünden itibaren, yani bildirirsen aşağı yukarı her gün geleceğimi, soruları varsa, öğrenmek istedikleri varsa Perşembe akşamı detaylı bizim okul için bilgi verebilirim. Upbringing sistem için bilgi verebilirim. Ailelerin merak edip sormak istedikleri varsa onların da bilgisini daha detaylı, güzel bir şekilde anlatabilirim. Ne diyorsunuz?
3: İyi diyoruz, şahane diyoruz. Haftaya Perşembe günü Tamer abimiz, Tamer Aksu bizlerle birlikte olacak. Özellikle okul, yani annelerin, babaların en büyük tereddüdümüz ne kardeşim? Biz işte güçteyiz. Çocuğumuz okulda ne yiyor, ne içiyor, ne öğreniyor? Bizim için önemli olan bu değil mi? Evet. O zaman Tamer Aksu haftaya Perşembe günü saat 17'de burada bir sohbet edeceğiz Tamer abimizle. Çocuklarınızla ilgili sorunlarınız var ise, gıda üstüne tabii ki, çünkü Speed Catering çocukların okuldaki kantinde yedikleri içtiklerinden sorumlu. Taze mi? Önemli. Helal mi? Önemli. Sağlıklı mı? Önemli. Biz anne babalar bunu Speed Catering'e sorarız. Nasıl beceriyorsunuz abi? Bu kadar yoğunluğun içinde çocuklarımızda nelere dikkat edeceğiz, onlara bakacağız. Peki, güneşli akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Vallahi güneş çıktı. Bugün öğlende biz yağmura yakalandık ama şimdi güneş çıktı Hamburg'umuzda. Yalçın kardeşim hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Rahim abimiz teşekkür ederim. Hoş geldin. İyisin inşallah. Fatih kardeşim hoş geldin. Berivan iyi akşamlar. Berlin'den bizi takip ediyor Berivan. Vallahi helal olsun ha. Hamburglardan daha sıkı takipçilerimizden Berivan kardeşimiz. Peki bakalım. TikTok sayfamızdan gelip gidiyorlar. TikTokçularla bir türlü anlaşamıyoruz. Arkadaş ne buluyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Onu bir bilsem onu yapacağım. Ha, ama derseniz ki o bazıları var ya o TikTok'ta böyle kardeşim şunu yapıyorlar. Yok öyle yok. Burası bir radyo kanalı. Aslında bizim TikTok açmamızın sebebi oradan da bizi takip edenler mutlaka oluyor. Şimdi tatili bitirdik. Biz tatili bitirdik ya. Biz tatili bitirir bitirmez ne oldu? Yeni bir kanun çıkıyormuş. Gerçi çıkarsa çıksın. Aman Hamburg'a mı gelecek diyenleri duyar gibiyim. Buraya gelmez. Ne o gelmeyecek olan? Hani havaalanına gittiğimizde kardeşim şöyle bir tane bir şiş küçücük şişemiz var tamam mı? Adam diyor ki çıkaracaksın kardeşim diyor. Buna diyor alamazsın giremez diyor. Ya kardeş bir şey yok ki içinde zaten yarıya kadar. Hayır diyor bu şişe dolu diyor görünüyor diyor yarısından fazlası. Bunu boşalt diyor 100 miligrama düşür diyor. Biz çılgına dönüyoruz ya bazen öyle oluyor ki parfümleri atmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi uçak yolcularına yeni bir kolaylık çıkıyor efendim. El bagajımızda hani alıyoruz ya uçağa 8 kiloluk el bagajı. Biz o 8 kiloyu her zaman 9-10'a ayarlarız. Bizim uzmanlık alanımız o. 2 litreye kadar sıvıya izin verecekler. Almanya'da havalimanlarında güvenlik kontrolünde yolcular rahatlayacak diyorlar. Acaba Hamburg rahatlayacak mı diye soruyorsanız... Yok. 18 Eylül'den yani Cuma gününden itibaren... Artık bu CT diye bir tarayıcı var şeylerden geçerken valizlerimizi verdikten sonra hani pasaport kontrolüne gitmeden son kontrol orada geçerken burada 100 mililitre yani 100 mililitrelik sıvı sınırı kaldırılacak. Diyor ki arkadaş sen bundan sonra diyor 2 litre götür istersen. Beni ilgilendirmez diyor ama tabii onun da bir kontrol şeyi var, sistemi var. Ha diyeceksiniz ki aa ne güzel ya 2 litre ben hemen içinizden bazılarının başka bir şey götüreceğine inanıyorum. 2 litreyi duyanlar ben bir oraya böyle 75'lik bir şey götürebilir miyim? Diyorsunuz biliyorum demiyoruz demeyin. Ama bu tabii ki sadece ve sadece Frankfurt ve Berlin'de. Evet. Frankfurt ve Berlin'de geçerli olacak. Ha diyeceksiniz ki kural Düsseldorf'ta nasıl olacak? Hamburg'da nasıl olacak? Stuttgart, Hannover'de verilen bilgilere göre aynen biz devam ediyoruz. Biz zavallı Hamburglar yine 100 mililitrelik küçücük o şişelerde geçireceğiz diye uğraşıyoruz. Ama onun yolunu buluyorsunuzdur siz bence. Buluyorsunuz değil mi? Kesinlikle buluyorsunuzdur. Ben inanıyorum yani orada bir kurtuluşu yoktur yani. Siz bir yolunu bulursunuz. Peki Fatma Stuttgart'tan selam olsun demiş. Aleyküm selam. Ramazan torun abicim. İyi akşamlar diliyorum. Dün akşam Ramazan abinin kulaklarını bir çınlattım ki Allah o kadar olur yani. Hileli. Belki kulaklarının çınlamasından uyuyamamıştır bile. Peki. Şimdi dediğimiz gibi o 100 mililitrelik Frankfurt'ta olan, Berlin'de olan. Ne yapalım? Biz de gideriz Frankfurt'tan uçarız. Değil mi? İstanbul Havalimanı'ndan sonra dün Avrupa'nın en büyük ikinci limanı konumuna böyle gurur duyuyorlardı. Frankfurt'la. İstanbul bir açıldı anında indirdik onları aşağıya. Böylece bırak beni. Hayatımda iki defa İstanbul'daki o büyük hava kardeşim ne kadar büyük ya. yürü yürü bitmiyor havalimanı. Çok büyük bir havalimanı. Ama Avrupa'nın artık merkeziyiz yani bizden dağıtılıyor. Bütün aktarmalar her şey işte adam diyor ki ben diyor Londra'ya uçacağım diyor geliyor buraya. Amerika'ya uçacağım Türkiye üstünden. Önceden nerede? Frankfurt'tandı. Çok güzel. Peki şimdi son dönemin çılgınlıklarından bir tanesini bahsedeceğim sizler. İçinizde var mı o çılgınlığa kapılan genç kızlar size söylüyorum size. benim sevgilim diyor, zengin olsun gerisi önemli değil diyenler. Duyar gibiyim sesinizi. Şimdi kızlarımıza sorsak nasıl bir eş istiyorsun diye sorulduğunda, değil mi Ramazan abi, ne istiyorlar? Zengin olsun. Zengin kim kaybetmiş zengini siz bulasınız. Zengin ne yapıyor? Zengin adam, zengin adam. Balon. Hoş geldin. Balon. AYB'de dak. Ne yani soyadın mı böyle? Ay budak mı soyadınız? Saat 10'da kalktım diyor. Zaten Ramazan abi de 10'da kalkıyor. Arkadaş 10'a kadar uyumak nasıl bir şey? Bu gece ben de uyuyacağım. Bu gece ben de uyuyacağım. Atacağım iki tane uyku kapı, vuracağım kafayı, 4 saat net uyuyacağım.

Şimdi zenginlerden bahsetmişken, hani zenginin malı züğürtün çenesini yorarmış der ya atalarımız. Dubai'li Arap milyarder bir adam. Ben bunun artık yani bu milyarderliğin gözünü çıkarmış yani. Artık kör etmiş. Eşi bikiniyle rahatça denize girebilsin diye Dubai'li Arap milyarder adam gitmiş 50 milyon dolara özel bir ada satın almış. Bu nasıl bir şeydir ya? He? Eşinin gözlerden uzak, tamamen özgür, rahat bir şekilde tatil yapabilmesi için, bikini giyebilmesi için milyarder Hint Okyanusu'nda bir adayı satın almış adam. Demiş ki bu ada benim, bundan sonra benim eşim istediği gibi girer. Nasıl olacak o peki? Sosyal medyada fırtına kopmuş. Bu olaydan dolayı sosyal medyada fırtına kopmuş. Evet, yanlış diyorum, fırtına kopartmışlar. Demişler kardeşim bizde kim, Ertuğrul diyor ki bizde koltuğun arasında giren bir liranın peşine düşüyoruz diye yazmış Ertuğrul. Ertuğrul. Ay Ertuğrul, ay ay ay ay ay vallahi. Elif ne demiş? Elif diyor ki neyse ki diyor bizim bayanlar plajımız var da eşim ada almak zorunda kalmadı diyor. Evet, Kuşadası'nda var değil mi? Adı o işte, kadınlar plajı. Ya Nilgün, bak Nilgün oradan yazıyor, diyor ki kimse görmesin diye ada satın almış da peki diyor Rabbim görmeyecek mi diyor. Onun diyor öyle denize girdiğini diyor. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Uğruna ölümden korkan. Saadet diyor ki aman bize ne. Zenginin malı züğürdün çenesini yordu demiş, Hatice'den gelmiş. Kazım abi bu habere yenileyip yenileyip sunuyorlar diyor bize diyor. İnanma diyor, çok eski bir haber demiş. Metin Turunç yazmış. Teşekkür ederim Metin. Haber değeri yok bence diyor. Lüks değil diyor. İhtiyaç bu demiş. Canan Yıldırım'dan gelmiş. Peki. Erol'a bak. Erol da çok kötü yerden vurmuş. Diyor ki iyi ki ölüm var diyor. Hem de habersizce geliyor. Bu aşka bu alem değilsin. Karakayalı diye bir dinleyicimiz. Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor. Onlara yardım edeceğine adam adayı satın alıyor diyor. Bu Müslümanlığa sığar mı diyor. Abi para onun, bilemem yani. Yani Karakayalı, ben bilmem, o kadarını sokmayın. Ben o işin dışında kalıyorum. Dubai'de insanlar diyor çok varlıklı. Neden? Adamların petrolü var ya. Allah Allah. Petrolleri bitti mi hepsi aç. Şimdi hani kınama başına gelir derler ya bizde hani. Fidan da diyor ki güleceğim diyor, güleceğim diyor. Allah diyor beni başıma versin diyor. Bol bol kınayacağım onları diyor. Yani o da kendine, eşi ona bir ada alsın istiyor galiba Fidan'ın. Olur. Neden olmasın? Yemin olsun dokunanı ezmez. Gazze'ye diyor yardım et desen diyor etmez diyor. Ruhsuz diyor. Ay ay ay ay. Sokakta gezmezsem çatarım. O da bir şey mi diyor? Ben eşime diyor cennet nasip olsun diye her türlü fedakarlıkları yapıyorum diyor. Bizde ne korunaklı kadınlar plajı var. Fellik fellik arıyoruz demiş. Nihan yazmış. Kralına çatarım, belaya batarım, hapiste yatarım seni. Nuray kıskanmış galiba. Yalandır abi diyor. Batarım, hapiste yatarım seni. Ada alacak yeterince masraf yapmış, bir de bikini almasına gerek yok bence diye yazmış. Kim yazmış onu? Nane limon kabuğu kod adlı birisi. Yapmayın kardeşim ya, yapmayın kardeşim ya. İbrahim Özkan merhaba. Osman Çetin merhaba. Bekir Günyer hoş geldin. Ali Kaya. Paylaştık mı yayını? Sosyal medya kullananlar paylaştınız mı?
Ya rica ederiz, bir kere bir paylaş düğmesine basıyorsunuz, çok görüyorsunuz ama ayıp ediyorsunuz. Vallahi ayıp ediyorsunuz ya. Murat Derviş, iyi akşamlar kardeşim, hoş geldin.

O ne ya? Bülent abi bir şey göndermiş. Sağdaki parça takılacak diye. Nereye takılıyor abi? Nerene takılıyor? O ne ya? Metal bir parça. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Osman diyor ki dünden bu yana diyor ev diyor sahibi olanlar diyor sana müracaat etti. Valla tık yok tık. Zaten bulsam şey yapacağım ya. kimdi bana döner ısmarlayacaktı birisi? Lahmacun mu ısmarlıyorlar? Abi ev ayarla lahmacun ısmarlayacağım. Valla işimiz zor be. Gülüyoruz, eğleniyoruz ama hayat böyle be. Ama boş ver ya ama. Gül geç ya. Değil mi Osman? Bir bakayım ya. Bekir abi yayını paylaşmış mı? Paylaşmış. Paylaşmış. Peki. Şöyle bir taraftan da mesajlar da geliyor. Ben onlara da bir bakmak zorundayım. Hapiste yatarım. Kerimcim teşekkür ederim. Tamer abi iki yerden de ses göndermiş. Tamer abi yayındayken sadece buradan sesleri dinleyebilirim. Öbürküne bakamıyorum. Abi millet hakikaten çıldırmış ya. Vallahi çıldırmış. Bak tatile gidenlere söylüyorum. Birisi tatilde gelse bana çatsa daha hiç kelime haklısın abi derim. Eyvallah abi var mı bir isteğin? Emrin olur der çeker giderim. İstanbul'da 15 yaşındaki E.Ç. yan baktın diyerek tartıştı. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürmüş. Arkadaş ne kadar delice şeyler. Ya oğlum 15 yaşındasın. 15 yaşındasın. 17 yaşındaki yani... Adamı öldürdün. Bak o da senin yaşın. Yan baktı diye bir de. Gençler delirmiş ya. E ne oldu şimdi? 15 yaşındayken hapislere düşeceksin ya. Yazık değil mi ya? Kralına çatarım, belaya batarım, hapiste yatarım senin için. Kralına çatarım. Abi beni siyasete sokmayın ya. Artık ben siyasetçilerle uğraşmak istemiyorum. Onlar kendi halinde ne yaparsa yapsınlar. Abi diyor ne diyorsun diyor. Abdullah Öcalan'a İmralı'da diyor Bahçeli diyor villa tipi bir ev yapıyorlarmış. Villa değil. Devlet Bahçeli bugün açıkladı onu. Villa değil. 250 metrekarelik bir ev. Şimdi Osman Çetin diyecek ki ben 80 metrekarelik eve razıyım. Bana niye vermiyorlar bunu? He derler değil mi? He? Osman. Ramazan Akyol sıra gecesi diyor. Allah Allah. Sıra gecesi. Abi sıra gecesi mi yapıyorsunuz siz? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Urfa'da yapıyorlar değil mi sıra gecesini? He? Ben bildiğim Urfalılar yapıyor sıra gecelerini. Ramazan Akyol. Sıra gecesi mi hazırlıyorsun? 0177 977 27 72'ye bir mesaj atarsan yayına bağlarım. Başkasına bakarsam uğruna ölüm 3 hafta kralına çatarım tedavide olacakmış batarım, Hasan Bülent Su abimiz en kısa zamanda aramıza dönmen dileğiyle çatarım, kolay değil sağlık hapiste sağlık Allah sağlık versin hepinize. Z kuşağı biraz önce tabii ki o Dubai adamı duyunca işte eşi için gitti adam şey aldı ne diyorlar onu ada aldı ya adayı aldı Dubai'li Arap milyarder. Şimdi bunu duyan bizim genç kızlarımız evlenirler mi? Z kuşağı dünyada bakın dünyada yapılan araştırmaya göre Z kuşağı tarihin en bekar ve evlenmemiş kuşağı olma yolunda gidiyormuş. Evet yani sadece Türkiye'de değil yani bütün dünyada Z kuşağı mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde %60'ından fazlası bekarmış. Ne yapsın adam hamburger bile alamıyorlar kendilerine. Tamer abi ne yazmış? Biz vurdu kırdı mafya kabadayılık üzerine
korkulu dizileri bitirmediğimizde gençler gerçekten öğretici, eğitici, bilgi verici programlar sunmadığımız sürece bu sorunlar konuşmaya devam ederiz diyor. Bugün 15 yaşındaki bir çocuğu konuşuyoruz. Yarın 10-11 yaşındaki bir çocuğu konuşturabiliriz. Çünkü çocuklar ve gençler sürekli şiddetin, silahın, kabadayının, mafya gücü olmak gösterildiği yapımlarla karşılaşıyor demiş. Türkiye'de gençlerin arasında adeta herkes Polat Alemdar olmuş. Sen beni tanıyor musun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun anlayışı yaygınlaşıyor. Sorunları konuşmak, çözmek yerine tehdit ve güç gösterisi öne çıkıyor demiş. Önce kültürü sorgulamamız gerekiyor. Gençlere şiddetli ve kabadayılı değil demiş. Uzun bir mesaj okuyorum ama hepsini. Bilgiyi, saygıyı, çalışmayı, başarıyı örnek gösterelim. Ondan sonra gençlerden toplum ve toplumun ne beklediğini konuşalım demiş. Doğru söylüyorsun Tamer abi. Eyvallah. Saygılar. Cidden dizilerde yani değil mi? Hangi diziye baksan abi çıldırmış. Bir de bizim dizilerde niye bağırıyorlar ya? O kadınların böyle çığlık atıyor. Her bölümde mutlaka çığlık atan bir kadın var ya değil mi? He? Dikkatiniz çekiyor mu yoksa sadece benim mi dikkatim çekiyor? Selamun aleyküm hayırlı yayınlar demiş Şvensko. Doğru mu okudum ismini? Aleyküm selam Andrei. Merhaba kardeşim. Yani hakikaten Türk dizilerinde baktığımızda neden bağırıyorlar abi? Bağırmadan bir şey anlatamıyor muyuz? Yani konuşar. Kadın böyle çıldırmış. Herkes ona bağırıyor. Herkes ona bağırıyor. Bugün hani bir şey söyleyeceğim ama kimse kırılmayacak. Bak benim ne kadar hayvansever bir insan olduğumu biliyorsunuz. Ben papağanlarım var, güvercinlerim var, işte köpeğim var, o var, bu var. Daha önce bu stüdyoda şu arka tarafta akvaryumum vardı falan. Ben hayvanları seven birisiyim. Ama önce insan. Önce insan. Yani kusura bakmayın manyağın biri diyeceğim şimdi. Bak bu saatte konuşabilir. Çünkü bu dilimde bizi yaşça büyük. Manyağın birisi sadece sahil kesiminde bir sitede oradaki köpekleri şikayet etti diye bir kadından intikam almak için öyle bir oyun oynamış ki hakikaten bu manyaklıktan başka bir şey değil. Bak cidden manyaklıktan başka bir şey değil. Anlatayım. Anlatacağım. Vallahi anlatacağım.

Şimdi adam yememiş, içmemiş. Köpekleri seviyormuş. Biz de seviyoruz ama yani bir yuvayı yıkmak ne demek ya? Adam resmen bir yuvayı yıkıyor. Adam gidiyor işte kadın yazlık binaların bulunduğu bir sitede köpeklerden şikayetçi oluyor. Belediye şikayet etti diye. Ben de senden intikamımı alır mıyım, almaz mıyım diyor. Sana gidiyor kadının kocasının arabasının üstüne bir tane mektup bırakıyor. Böyle bir mektubu bırakıyor. Mektubun içine de acil beni ara, senden hamileyim yazmış. E tabi bu mektubu kim buluyor? Evet, yanlış duymadınız. Acil beni ara, hamileyim diye erkek yazı yazıyor, bırakıyor adamın arabasının üstüne. Mektubu görünce de kadın meraklı Allah Allah diyor. Bu nedir diyor, bir açıyor. Aa. Hiç kadın sorgulamadan ya bu kimdir necidir diye sormadan bir kavga kopuyor sitede. Adam da böyle kenarda çekilmiş, böyle almış telefonu almış, böyle video çekiyor. Adamla kadın birbirine giriyor. Bütün site birbirine girmiş. Kavga, dövüş. Adam sosyal medyada ben de intikamımı böyle aldım diye mesaj atıyor. Ya bu nasıl bir manyaklıktır ya? Sen bir yuvayı yıkıyorsun ya. Gidip diyebilirsin kardeşim, siz niye bu kedileri köpekleri şikayet ediyorsun? Böyle bir intikam şekli mi olur ya? Allah'ını seven yazsın ya. Böyle bir manyaklık olabilir mi ya? Sonra da o insan da, bu tamam ortaya çıkacak yani. Öyle bir karışmış ki videoları görebilirsiniz. Twitter kullanıcıları onu görebilir. Cidden yani bir yuvayı yıkıyor, ondan sonra da canlı yayın yapıyor ya. Terbiyesiz herif ya. Ben de intikamımı böyle alırım işte diyor. E ne geçti eline? Adamın suçu yok. Adamın suçu yok. Kadın şikayet ediyor. Ortalığı karıştırıyor. Kadın kocasına kızıyor. Zavallı ya valla. Kocası zavallı, ortada kalmış adam. Ne yapacağını şaşırmış. Ya bu diyor yanlışlık var diyor. Böyle bir şey yok. Dinler mi kadın? Çünkü kocasının arabasının camında beni acil ara, hamileyim diye bir not bırakıyor. Hakikaten bu hani bunun adına ne denmeli ya? Osman ne demeliyiz böylelerine? Ya bunun adı psikopatlık. Başka bir şey. Osman'la gömleğin güzelmişti. Ya kardeş yapmayın. 5 senedir giyiyorum. Vallahi bak 5 sene önceki fotoğraflarıma bakın. 5 senedir bu gömleği giyiyor bu zavallı kardeşiniz. Yeni bir gömlek al Osman bana. Allah Allah.

Ha, nerede kalmıştık? Z kuşağı niye evlenmiyor diye. Niye evlensin ki? Sonra birisi gidecek adamın arabasına yine öyle bir mektup bırakacak. Al başına belayı. Gençler evlen. Ne evlenecek ki yani? Bireysellik önde. Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki önce ben diyor. Önce kendim anlayışı dünyada artık şey olmuş. Önceki kuşaklarda boşanma oranını görmek daha azdı. Şimdi 3 günde ben senin kahrını mı çekeceğim? Anasının bakamadığını ben mi bakacağım diyor. O onu şikayet, o onu şikayet. Gençlerde artık bu durumlar bu şekilde olunca da ne oluyor? Z kuşağı evlenmekten vazgeçiyor. Ne demiş? Ben 37 yaşındaydım abi. Ben hiç evlenmedim. Hayat pahalı, insanlar geçinemiyor. Nasıl evlensinler? Bir de düzen bozuldu. Kimse kimseye güvenmiyor demiş. Gökhan yazmış. Gökhan, insanlara güven ya. Valla. Saadet ne demiş? Saadet de diyor ki biz evlendik ne oldu? Sinir hastası olduk. Gençler evlenmiyorlar, iyi yapıyorlar diyor. Saadet'in de tepkisi bu. Saadet, Çorumlu musun? 19 plakayı yapıştırmış oraya da o yüzden diyorum ya. Gelen mesajlara da bakıyorum. Sistemin dayatması bu demiş. Demir de tepkisini siyasi olarak, sistem böyle dayatıyor abi diyor ya. Bakma sen onların öyle olduğuna diyor. Ondan sonra bakalım okunabilecek. Bak, düzgün yazın. Kelimelerinizi kullanırken lütfen. Devir kötü, neden evlensinler ki? Evvela düzelmek gerekir. Çocuk için evlenmek gerekir. Yani ev alıp düzmek gerekir. Çocuk için evlenilmez. Oyuncak değil evlilik demiş. Erdoğdu. Teşekkür ederiz. Bize böyle doktorvari bir açıklama yapmış. Tanju da diyor ki abi diyor bu devirde diyor evlenmek zor, güvenmek daha da zor oluyor diyor. Z kuşağı haklı demiş. Mahmut başka bir açıdan bakmış. Zina yasak değil kanunen, niye evlensinler ki? Ya kardeşim, evliliği sırf cinsellik olarak mı görüyorsun sen Mahmut? Ha? Mahmut'um, güzel kardeşim. Bana doğruyu söyle Mahmut'um.

0: Mahmut, havalar nasıl orada? Davut da bana ne ya diyor. Davut, helal olsun sana Davut. Alex, sen ne istiyorsun? Alex'e bak. Alex ne demiş? Dur, onu gör. 55 yaşındayım. Buğday tenliyim. Boyum 1.72. Aylık net kazancım 3.500 euro. Altona'da oturuyorum. İki evim var. Birisi kirada. Evlenmek isteyenler yazabilir diye. Hadi oradan. Alex'e bak ya. Ama yalnız iki evi var Altona'da. O güzel. 3.500 lira maaş. Ya, şimdi ben zengin koca arıyorum diyenler eyvah eyvah. Eyvah eyvah Alex. Evet. Y kuşağı da evlendiğine pişman demiş. Talip olanlar var diyor. Fotoğraf istiyor diyor. Ve mesleği diyor. Kim göndermiş onu? Selcan'dan gelmiş. Boş ver ya Selcan. Takma kafaya ya. Öyle fotoğrafla evlilik mi olur? Allah Allah. Hayret bir şey. Akil adam isminde bir... Gençler anladı diyor, evliliğin diyor saçmalık olduğunu. Ya bak bak bak. Ya sen nasıl akil adamsın? Sen nasıl ya, gençlere kötü örnek oluyor bu ya. Davut anladık, Davut anladık. Bana ne ya diyor. O öbür kelimeni okumuyorum Davut. Siz ne demiş? Uğur diyor ki abi diyor, sen diyor Z kuşağına ne kızıyorsun diyor. Z kuşağını kim yetiştirdiyse git ona kız diyor. Ben kızmıyorum kardeşim. Beni niye soktunuz işin içine? Allah Allah. Uğur ayıp ediyorsun ama.
1: Pek çok doğru var. Gittiğim bir tek yolum var. Bildiğim
0: hayaldi, gerçek oldu diyor.
1: Gittiğim bir tek yolum var. Şu yürekte kaç yan.
0: Bak olayı dini açıdan çeken çoğunlukta valla, ama neler yazıyorlar. Oy oy oy oy. Beyto, bak kafanı kırarım senin Beyto. Sen kendine bak. Terbiyesiz herif. Düzgün kız mı var abi diye evlenelim diye. Sen kendine bak. Sen düzgün adam mısın Beyto? Kafanı kırarım senin. Gece gündüz. Nasıl? İyi de fırça atıyorsun değil mi arada? İstanbul'dan selamlar. Ben Kadir. Bir düğün olmuş 3 milyon. Evlilik. Ne demiş? Evlilik tutacak mı? Belli de değil abi diyor. Tuna diyor para yetmiyor, evde kaldık abi. Haklısınız gençler, haklısınız. Allah haklısınız, siz de haklısınız. İrfan diyor ki İslam ahlakına geçilmeli yoksa gidişat nanay demiş. İrfan'dan gelmiş. O zaman diyecekler ki kızlar da der ki ya dört tane alacaksın değil mi derler. İrfan seni gidi seni, seni gidi seni. Yunus Emre evlenmek boş iş abi, ben evlenmem diyor. Kazanıyorum, geziyorum, tozuyorum, yiyorum. Afiyet olsun Yunus Emre. Ne diyeyim ben sana? Ne diyeyim kardeşim? Abi akıllı mı desek, parasız mı desek Z kuşağına demiş Özkan. Zamdan, pahalılıktan, ekonomiden nasıl evlenecek? Geçinemezler ki diyor. Hemen boşanıyorlar. O yüzden diyor şimdilik böyle iyi demiş Nihat.
1: Biter, senden ayrı geçen gün.
0: Yılmaz abimiz Alanya'nın çok güzel. Kralsın be abim be. Bu ne güzel bir resim be. Vallahi şuraya bak. Alanya'nın keyfini çıkarıyor adam ha. Oturmuş restoranda, güneş böyle batmak üzere, Alanya'nın güzelliğinden böyle. Helal olsun abime be. Vallahi helal. Oo abi sen de az buz karizmatik değilsin ha. Yakıyorsun. Sen güneşten daha etkilisin Yılmaz abi. Z kuşağı için ne diyorsun Yılmaz abi? Yine çarşamba, yine Ütopya Otel'den merhaba demiş. Vay, programa çıkacaklar birazdan. İnşallah, inşallah bir gün böyle biz de geliriz. Ya Alanya'ya beni yok mu ya? Tanrıza niye göndermiyorsun beni ya? Ya da Biletix gönderin abi ya. Namık abi, Mira Razin gönderin abi. Şöyle mesela 10 kişilik ne güzel de eskiden böyle 10 kişilik dinleyici grubumuzla işte Antalya'ya gittik. İki defa İstanbul'a gittik. Değil mi? Onlarla gittik. İstanbul çok güzeldi ama. Anlattım mı daha önce size burada? İstanbul'a gidiyoruz. Buradan uçağa bindik valla. Oo neler yaşadık neler ya. Yeri geldi. Gemiyle İstanbul'da Boğaz turu yaptık. İşte sarayları gezdik. Akşamları işte türkü barlara gittik. Orada hep birlikte eğlendik. Grup halinde ama... Hani derler ya tahtaya vur, şeytan kulağına kurşun. Öyle güzel insanlarla tanıştık ki bizim Hamburg'umuzun insanları hakikaten çok güzel insanlar. İstanbul'a olsun, işte Antalya olsun gittiğimizde kuralları ben koyuyordum. Kardeşim sabahleyin 7'de kalkılacak diyordum. 7.30'da herkes kahvaltıda olacak otelde. 7.30'da kahvaltı yapıyorduk. Hani ben... Tavsiye etmesem de içlerinde sigara içenler vardı. Saat 8 ile 8-15 arası sigara kahve içebilirsiniz. Ondan sonra bir çıkıyorduk. İstanbul kazan biz kepçe dolaş babam dolaş. Akşama kadar. Akşam güzel böyle ev yemekleri yapan bir restoranda herkes istediğini yiyordu. Ondan sonra bir güzel türkü bara gidiyorduk. Müziğimizi dinliyorduk. Gece 3 gibi geliyorduk. 3 saat uykuyla. Sabah yine aynısı ama dolu dolu 3-4 gün geçiriyorduk. Çok güzel ya. Vallahi keşke yine olsa da yine gitsek ya hep birlikte. Güzel insanlarla olmak çok hoş bir şey ya. Emre evlenmiyor abi diyor. Akıllı adam diyor. Peki. Kazım abi biraz önce bir genç geldi. 23 yaşında evlenmiyor musun dedim. Daha yaşım çok genç dedi. Genç tabii 23 çocuk daha ya. Vallahi o eskidendi yani. Hani bizim zamanımızda tamam askerden geldi mi ya da kız 20-20'li yaşa 22 yaşına geldi mi evleniyor. Ama şimdi artık gençler olgunluk yaşına 30'da giriyorlar. 30'dan sonra 30 ideal bence evlenmek isteyenler için. 30 yaşında evlenebilirler değil mi Ali? 23 yaş daha çocuk ya. Vallahi çocuk 23 yaş daha ne ki yani? Ha? Değil mi? Size soruyorum ya. Yok 23 iyidir diyen var mı içinizde? Y kuşağı evlendiğine... Ha şey Selcan TikTok'tan da yazmış. Ya Selcan ne pişmanlıkmış bu. Hadi bakayım halaya o zaman. Yiğit halaya hadi koçum.

Denizli'den selam demiş. Aleyküm selam. Değil değil. Beni Denizli'li zaten. Ya kardeşim ben Denizli'li falan değilim. Onu nereden çıkarıyorsun ya? Ama güzel bir şehrimiz Denizli. Bir ara tekstille çok öne çıkmıştı Denizli ama şu an yine problem yaşanıyormuş tekstil sektöründe de Denizli. Bursa ve Denizli yani tekstilde dünyaya açılmıştı bir ara. Değil mi? Bak beni test yapma. Bak beni... Allah Allah Denizli'li değilim diyor. Sen zaten Denizli'yi tanımazsın. Nasıl tanımam? Ben bir çırpıda sana Denizli'nin ilçelerini sayarım. Sen ne diyorsun? Benim coğrafya bilgim çok iyidir. Sayayım, sayayım. Çameli, yaz. Var mı? Var. Acıpayam, Tavas, Kale, Çardak, Konas, Çal, Çivril, Güney, Buldan, Sarayköy. Ne diyorsun sen? Allah Allah. Benden adam gelmiş kafa buluyor. Sen. Sarayköy. Evet. Şimdi müzik güzel bir şey Aray. Yılmaz abi sen çok güzel bir şeyle ilgileniyorsun. Müzik güzel bir şey. Araştırmalar müzikle uğraşmanın, bak müzikle uğraşmanın ve bir enstrüman çalmanın insanları 80'li yaşlarda bile zihinsel açıdan daha dinç kalmasına yardımcı olabileceğini göstermiş. Yani 80 yaşında da olsan eğer bir müzik aleti çalıyorsan daha dinç kalıyormuş insanoğlu.

Bu haberi duydun mu? Ha duydum onu. Onu duydum. Evet duydum. Efendim Türkiye'nin güzel bölgelerinden bir tanesi Tunceli'de Dersim'de. Dersim dağlarında böyle yaban keçileri vardır. Görmüşsünüzdür, belgesellere çok konu olur. Onları bazı yasaklandı mı, belli bir yasak vardı. O yaban keçilerinin süresiz avlanmasını yasaklamışlar. O Dersim dağlarında onlar geziyorlar. Özgürce geziyor hayvanlar. YouTube'da bir ismini unuttum şimdi. Bir belgesel çeken, bir fotoğraf çalışmaları yapan bir kardeşimiz o kadar güzel fotoğraflar, o kadar güzel videolar çekmiş ki o yaban keçini YouTube'da ararsanız bulursunuz zaten. Dersim dağlarında keçiler yazdığınızda çıkıyor o bir şekilde. Çok güzel. İyi olmuş ama valla. Haydi eller havaya. Nedir kardeşim ya? Al yiyoruz zaten. Her yerde beslediğimizi yiyoruz. Bırakın doğanın dengesini bozmayalım ya. Yarım kalkmış oynuyor. Semiha Güneş, hayırlı yayınlar, iyi akşamlar demiş. Sağ olasın Hacı teyze. Bakma.

mutluyum, bunu nasıl anlatabilirim ki? Dağların efendisi diyormuş. Allah ne güzel yaratmış diyor yaban keçilerini. Evet, çok. O benim dediğim videoyu izleyin YouTube'da. O kadar güzel yakalamış ki sabahın erken saatinde böyle güneş doğarken o böyle teke, değil mi? Onların erkeğine teke deniyor. Evet, tekelerin böyle bir tanesi böyle sakallı böyle bir şey. Ya Allah'ım dedim, ne güzel yaratmış hayvanı. Öyle bir böyle kamerayı da görünce öyle bir bakıyor ki ilginç geliyor tabii. Tabii ya, doğayı korumak güzel bir şey ya. Mahmut isyanlarda abi diyor, maaş dağılımını gördün mü diyor. Gördüm Mahmut. Ne oldu, hayırdır? Mahmut'u kızdırmış. Mahmut kızmış. Türkiye'den yazıyor Mahmut bize. Neredesin Mahmut? İsparta'dayım. İşin gücün yok. Hamburg'daki bir radyo kanalını mı izliyorsun Mahmut? Hakikaten ya. Vallahi billahi ya. Git kardeşim ya. Git gez Isparta'nın o gül kokan caddelerinde ya. Hayatınızda da ilk defa görüyorsunuz dinleyici kovalayan radyocu. Türkiye'deki maaş dağılımını göndermiş bize. Mahmut'um benim. Abi diyor, ben bunun neresindeyim? Sen onu anlat diyor. Dur bakayım, bakayım. Bir dakika Mahmut, bekle, bakacağım. Abi diyor, şunu bir oku yorumla diye yazmış. Peki. Ben diyor bunun neresi? Ben ne bileyim sen ne kadar maaş alıyorsun. Onu yaz ki ona göre yorum yapayım. Türkiye'mizde net maaş alıp mesela net maaşı 28 bin TL alanların ortalaması %30'muş sevgili dostlar. 35 bin TL alanlar %22'ymiş. 50 bin TL alanlar %18'miş Türkiye'de. 70 bin TL maaş alanlar ülke nüfusuna göre %14 oluşturuyormuş. 90 bin TL alanlar %7. 100 bin TL alanlar %6'sıymış. 150 bin TL ortalama net maaş alanlar ülkemizde %3'müş. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ha? Ne dersiniz? Valla Mahmut, buranın neresindesin onu bir bilsem. Isparta'da şimdi bilmiyorum ki Isparta'da. Önder hoş geldin kardeşim. Isparta'da yani bir insan nasıl bir maaşla yaşayabilir? Ha, bana mesela şimdi bir teklif gelse deseler ki sana ayda 150 bin net maaş ödeyeceğiz, gel Türkiye'ye. Mikrofonu bile kapatmadan havaalanına koştururum. Sabahleyin ilk uçakla Türkiye'ye giderim. 150 bin TL. Giderim abi, niye gitmeyeyim ki? Allah Allah. 150 bin TL iyi para bence Türkiye şartlarında. Şimdi izine gidip geldiniz. Bak abartmayın, ev kiranız yok ise. Bak lütfen burada yaşadığınız gibi yaşayacaksınız ama öyle abartmayın ya. Ben gideceğim işte deminki o Dubai'li zengin milyarder gibi ben eşime ada alacağım derseniz olmaz. Ama 150 bin TL ile ev kirası yoksa, çocukları evlendirmişse ya da işte meslek sahibi yapmışsa 150 bin TL iyi para. Ama normal yaşarsan, ama dersen ki kardeşim ben her gün alemlere akarım, ben şunu yaparım bunu yaparım, o zaman 150 değil 1,5 milyon dalsan yetmez yani. Ya Mahmut'a Isparta'da ne yeter derseniz, Mahmut 100 binde fit alalım mı kardeşim? Mahmut'a 100 bin. Valla 100 bin okey misin Mahmut? Ya kapat git Mahmut, gez Isparta'da, işin gücün yok, beni izliyorsun bu saatte ya. Tabi meslekten mesleğe değişiyor yani. O kadar parayı alabilir misin bilemem yani ama. Mesela Mahmut'a örnek vereyim. Almanya'da, bak Almanya'da en saygı duyulan meslekleri seçtiler geçen de, biliyorsunuz değil mi? En saygı duyulan meslekleri seçmişler. Bu arada TikTok'tan kim kalp atıyorsa Allah ona attığı kalp kadar ne versin? İstediğini versin ya. Altın diyeceğim de altın da kesmez. Bak kalp atanlara istediğini versin Allah. Hadi bol bol kalp atın. Kim gelmiş bakalım? Selcan var, Önder var, Şükran var. Şükran Ateş, hemşerim de gelmiş ya. Hadi bakalım. Şimdi bol bol kalp istiyorum. Bak mesela 1000 kalp atılmış, tamam mı? Kalp parayla değil. Para atın demiyorum siz. Ama kalp atın ya, tık tık tık ekrana iki tıklayın. Ben de bu arada Almanya'daki en çok sevilen ya da en çok saygı duyulan meslekleri size sıralayacağım. Bir numarada ne çıktı biliyor musunuz Almanya'da? En çok sevilen, en çok saygı duyulan mesleklerin içinde itfaiyeciler.
Evet, yanlış duymadınız, itfaiyeciler. Ama Allah göstermesin, bir yangın halinde yandım yetiş diyorsun değil mi? İtfaiyeciler Almanya'da en çok saygı duyulan mesleklerin içinde geliyormuş. İki numarada ise hemşireler var efendim. Evet, yanlış duymadınız, hemşireler iki numarada görünüyor. 3 numaraya baktığımızda bu filege işi, yani yaşlı bakım servisi olanlar, en çok onlar görünüyorlar. Bu arada kalpler çoğalmaya başladı. Hey maşallah, helal olsun size be, gönder gelsin. 4 numarada doktorlar görünüyor. 5 numarada polis, 6 numarada eğitimci. Bence tersi olmalıydı. 1 numarada öğretmenler olmalıydı, eğitimciler olmalıydı. Eskiden bizim ülkemizde de, bak ben mesela şimdi yakında bir izin düşünüyorum, böyle 3-4 günlük bir izine gideceğim. Oraya gittiğimde zaten göreceksiniz, hocamla size resimler atacağım. Benim öğretmenim, Bayrak Lisesi'nden öğretmenim Buran hocam dinliyorsa, arada dinler beni, selam olsun ona da. Onunla gideceğim, oturacağım, güzel bir kahvaltımı yaparım, öğlen yemeğimi yerim, akşam yemeğimi yerim, hocamla oturacağım, sohbet edeceğim. Biz geldik 35 yaşına dermişim. Hala da sorar yani, çocukların sorunlarıyla ilgilenir Buran hocamız. Takip ediyorsa şu an selam olsun. Etmiyorsa da zaten ona o selamımı gönderirler. Takip edenler var burada.

mesleklerin içinde. Bak, Altenheim hemşire geldi. Ben ne dedim? Sağlık çalışanları kaçıncı görünüyordu? Hemen bu 3 numarada görüyorsun efendim. Evet. Yaşlılar yurdundaki hemşireymiş. TikTok'tan bizi takip ediyor. Almanya'da en çok sevilen mesleklerin içinde, saygı duyulan mesleklerin içinde siz de görünüyorsunuz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Ondan sonra ne yapayım? Nasılsınız demiş hemşire hanım. Çok iyiyiz valla. Allah bugünümüzü aratmasın. Allah size muhtaç etmesin. Allah size muhtaç etmesin bizleri. Değil mi? Peki. Şimdi yani böyle dışarıdan geldikten sonra bazen böyle aman şöyle bir yatağa uzanayım dersiniz ya. Değil mi? Hemşire hanımefendi ne yazmış? Çalışan her insana saygı duyulmalı zaten. Meslek bu. Fark etmiyor. Ama şimdi bak. Haklısınız bu konuda. Her mesleğin kendine göre zorlukları vardır da bazı meslekler. Bak mesela sizin yaptığınız işi herkes yapamaz. Önce bir o sizin mesleğinizi önce bir sevmek gerekiyor. Çünkü çok büyük paralar kazanılmıyor. Ama yani düşünsenize yaşlılarla ya bazen geliyor insanlar annesine babasına bakmıyor götürüyor yaşlılar yurduna bırakıyor değil mi? He? Doğru değil mi? Ama siz onlara gidiyorsunuz hizmet sunuyorsunuz. Bazıları diyor ki ya diyor nefis para kazanıyorlar işte diyor iş, sağlık sektöründe çalışanlar. Yapsana hadi yap. Yap bakayım. Kolay mı hasta insanla uğraşmak, yaşlı insanların mutlu edebilmek? Kolay mı ya? Evlat olarak insanlar annesine babasına bakmayanlar var değil mi? He?

Ben zaten mesleğimi seviyorum, hastalarla ilgilenmeyi de seviyorum diye. Zaten yani para için bir yere kadar yapılır bir meslek. Bak ben de işimi seviyorum. 2 Nisan 2004'ten beri her sabah akşam konuşuyorum kardeşim. Ha tamam, aylık 100 bin euro alıyorum, ayrı konu. Herkes radyocu olacağım diyecek. Bugün bir müşterimiz geldi. İsmini vermeyeyim. Ya dünya o kadar küçülmüş ki. Öyle konuşurken abi diyor, yıllar önce diyor benim annem diyor sizden uçak bileti kazanmış diyor. Dün sordum diyor senin ismini ve tanıyorum demiş, uçak bileti. Vallahi uçak bileti olsa şimdi kimseye vermem, kendim uçarım. Eskiden bol keseden arkadaş herkese uçak bileti tatil veriyorduk ya. Ne güzel günlerdi. Bitti bu Almanya ya. Kalp atışınız durdu. Hayırdır? Hayırdır? At gelsin. Maruf kardeşim Denizli'de. Maruf, WhatsApp'a yaz senden bir Denizli muhabbeti yapan. Hadi gari. Yo, yayın bitmiş. Kusura bakmayın, yayın bitmiş. Ama derseniz ki hesabı gönder, hesap numaranı gönder, para atalım. O zaman devam edebilir. Yeter, bugün saatini de bırakacağım. Speed Catering, duyuyor musun? Tamer abi, maaş azam.

Peki dostlar, şaka bir yana hakikaten artık bugün gitmemiz gerekiyor. Saat 18'i geçti bile. Bu akşam da yayını takip eden dostlar çok teşekkür ederim. Behçet abicim nasılsın, iyi misin? Senin duaların kabul oluyor abi, ben TikTok'a geçiyorum diyor. Ali de TikTok'a, ya bırak TikTok'a gel, tabii gel, nereye istiyorsanız oraya geçin ya, sorun değil yani, nasıl isterseniz yani. Nerede Euro'lar bitti diyordu, Maruf demedim mi sana geçen gün? Maruf diyordu ya, Antalya'ya gideceğim, Alanya'ya gideceğim, Marmaris'e gideceğim, Denizli'ye gitti, o Euro'lar bitti. Bol keseden yedin tabii paraları, hiç hesabını yapmadın, böyle olacak. Ne yapacağız şimdi gari? He? Gönderelim kardeş. Beşe taşıyalım mı? Ateşleyeyim mi bir beş? Ya da dünyanın en güzel parasını göndereyim sana bak. Dünyanın en güzel parası.

bu. Neden? Çünkü üstünde Atatürk var. Var mı bundan güzel para? Bak 1 TL. Evet 1 TL'ye ne alabiliyoruz Türkiye'de? Bak 3 TL gönderebilirim Maruf istiyorsan. Vallahi bak 3 TL'm var. Bak kardeş 3 TL var. Burada mikserimin üstünde duruyor hep. Niye? Çünkü üstünde Atatürk var. Allah Allah. Bereket getiriyor bana. Şimdi bugün veda edeceğiz artık, tamam mı? Yarın sabah Can'la birlikte yayında olacağız. Uzun bir aradan sonra Can da sevindi. Can burada olacak. FM 96'dan dinleyecek olanlara çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Şahane bir akşamımız olsun, değil mi? Onun dışında başka var mı bir isteğiniz bu kardeşinizden? Hı? Var mı? Varsa şimdi söyleyin. Bak sonra konuşmayın. Baştan söyleyeyim size. Var mı? Yok. Peki. Ufak ufak gidelim o zaman, değil mi? Ve akşamın sessizliğine bırakıyoruz kendimizi artık. Bugün bu frekansta bizimle olan, arabasında yolunu bizimle tamamlayan, evde kahvesini bizimle birlikte içen, odasının ışığını icabında kapatıp da böyle karanlıkta sesimizi dinleyenler, kocaman bir teşekkür ediyorum sizlere. Bazen bir şarkı söyler anlatamadıklarımızı, bazen bir cümle dokunur hiç beklemediğimiz bir yerden. İşte biraz da radyo bunun için var diye düşünüyorum. Eğer bugün içinizde kalan bir söz varsa söyleyin. Özlediğiniz birisi varsa arayın. Seviyorsanız da saklamayın. Çünkü hayat ertelediğimiz cümlelerden çok çok daha kısa. Sesimizin sustuğu akşam devam edecek. Ama bilin ki bu frekansta bu akşamdan geriye küçük bir hatıra kalacak. Burası sizin sesiniz, burası sizin hikayeniz. Akşamınız güzel, huzurlu, yarınınız umut dolu olsun. Hepinize iyi akşamlar güzel insanlar. Ve unutmayın, radyo susar ama birazdan da güzel şarkılar başlar. İyi akşamlar, hoşça kalın.

Peki, eğlendik mi? Bir saatiniz güzel geçmiştir tahmin ediyorum. Hoşça kalın, iyi ki varsınız. Sabah unutmuyorsunuz, geliyorsunuz. Maruf, çıldırtma beni Maruf. Yayını bitiriyorum. Maruf'un yaptığına bak bana. Tulumba tatlılarını atıyor bir taraftan, öbür taraftan böyle güzel böyle ballı ballı incir resimleri atıyor. Yapma Maruf. Afiyet olsun sana kardeşim benim. Yarın buluşuyoruz. Hoşça kalın.

0: bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yeter. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

dağlarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bahali.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan

0: 0537-5151.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040-303-774-77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evrak

0: satışlarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Kuzey Almanya'nın

0: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22,

0: 91 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: seni.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası.

0: pizzası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: Mussburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Mussburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 320.

0: 0368 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.